0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507-380-0067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507-380-0067 Devrek FM. 0607 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boş

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

Normalden her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir yandırıyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götür.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Al Buzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Al

0: Çaycılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devre

0: Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Aman dikkat!
5: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
4: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
5: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
4: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
5: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
4: Telefon 0543 570 6-34-67.
5: Recep Odabaş. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
5: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
4: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
4: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
5: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
4: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
5: Adres Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
4: 0536 648 2102.
5: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis. Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
5: Taksici Mehmet.
6: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
5: Şehir içi, şehir dışı.
4: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
5: Hayırlı günler diler.
4: 0537 237 46 18.
7: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
5: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
8: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
5: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
8: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
5: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
8: 0372 556 1476
5: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: sever ben ölürüm yolunda ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazları

0: ekiplerimizle hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan

0: ...diyen fiyatlarla.
1: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı

0: %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
0: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
0: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
2: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
0: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri

0: hizmetindedir. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: Devrek FM.
6: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli.

0: Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Müthiş kışanmış.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
3: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 14 76
2: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
6: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik,
7: doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik.

0: ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım. Çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken.

kasaya yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel hal.

her zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun.

maşine rümelleri akıyor. Akşama doğru azalır sayar.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli olmalı.
1: Rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: Devrek İstikbal'dır özel büyük fırsat.
5: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
4: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
5: %50'ye varan indirimler.
4: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
5: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
4: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
5: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
4: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
5: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
4: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
5: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
4: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
5: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
4: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
5: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
4: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
5: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
4: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
4: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
5: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
4: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
5: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
6: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Takata bro. Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Taksici kaslar biraz, acelem var benim.
5: Kardelen dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
1: Milengaz Likitgaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
1: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476.
2: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
5: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
2: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
6: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenleri

0: da adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize 01 mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Isaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0.
1: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
2: www.radyodevrek.com.tr.
3: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
4: Tıkla haberdar ol.
2: www.radyodevrek.com.tr.
3: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
4: Tıkla sen de dinle.
2: www.radyodevrek.com.tr.
3: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
2: www.radyodevrek.com.tr.
3: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
2: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
3: Bitmedi.
4: Bitmedi.
2: İster cep telefonu, ister tablet. Hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
3: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
5: Siz istediniz, biz de yaptık.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
6: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
5: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
6: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
5: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
6: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
7: Erkel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim
8: yayınlar. Bu programa bayılıyorum.
7: Emine ile 4 mevsim sizlerle.

günaydınlar, günaydınlar. Sesimin ulaştığı her kesime, şu anda beni nerelerden dinliyorsanız günaydınlar, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Cumanız mübarek olsun. Rabbim ne isterseniz bugün bütün dileklerinizi kabul etsin. Sağlık, huzur, mutluluk, bol paralı bir cuma olsun inşallah. Bir gün aradan sonra nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Takvim yapraklarımız 19 Haziran 2026, yani yavaş yavaş Haziran'ı da bitiriyoruz değil mi? Ömür gidiyor, ömür. Bir bakıyorsun yaz gelmiş, bir bakıyorsun kış gelmiş.

seninle bugün 2 saati dolu dolu yaşamaya. O zaman gelsin istekler, mesajlar 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Ben de varım diyorsanız, maşallah ben gelmeden mesajlar da gelmiş. Şu anda Sinop'tan beni Fatma dinliyor. Kızımla İlayda'yla seni dinliyoruz. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Kırdar ailesi beni dinliyor. Yusuf demiş ki ben seni dinliyorum ama sen bana bir amcaoğlu göndermedin demiş. Ben sana Ferdi Baba'dan emmi oğlunu göndereceğim. Merak etme sen. Sen dinlemede kal. Gümüş ailesine de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. 3 şarkı sonrası isteklerinizi, mesajlarınızı okuyacağım. Varsa isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Hayırlı cumalar olsun diyelim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Davut Filoğlu var mısın dedi ya. Onun akabinde diyor ki güneşim ol diyor. Haydi gelinsin mesajlar, istekler. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Son saatimde damar yapacağım, bilginiz olsun. Oy, benim prensesim gelmiş, kraliçem gelmiş, ben de varım demiş. Ona da gitsin en güzel şarkılarımız. O zaman Davut Güloğlu, güneşim ol gelsin.

Ahmet toplarken kulağım sende demiş. Nergiz de biz bize. Rabbim kolaylık versin. Vallahi ben de sabahtan beri orayı topla burayı topla. Ne olacak bizim bu halimiz Nergiz? Vallahi ev hanımlığından telfi edeceğim bu gidişle. Arkadaş akşam topla. Sonra kalk sabah topla. Vallahi bıktım. Telfi edeceğim bu ev işlerinden. Nergizim telfi edersem seni de gün. Herkese günaydın demiş. Günaydınlar olsun. En güzel şarkılarım sana da gitsin. Sana çok güzel şarkı göndereceğim. Bilgin olsun. Haydi var mısınız benimle? Sabah güneşi olmaya. Haydi o zaman gelsin istekler mesajlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan

0: gelen indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
3: Reklamları dinlediniz.

hey, gide hey. Devam devam böyle iyi demiş. Hey gide Karadeniz'i çalar mısın demiş. Allah Allah demiş. Kim demiş ismini vermemiş ama 91-75. Valla listemde vardı. Reklamlar sonrası gönderdim onu size. Sait Uçar'dan da İsmail Türk'ten de olabilir mi demiş. Tabii ki var listemde. Ama istediğiniz şarkıları varsa gönderin gelsin. Şöyle mesajları hiç bekletmeyeceğim. Hemen okuyacağım. İyi yayınlar. Ben Bey Cuma Açık Cezaevinde C2 koğuşunda Dursun Eriyer. Burada bulunan tüm mahkumlar ve sizin için sıradaki parça gelsin demiş. En güzel şarkılarımız size de gelsin. Dursun Eriyer ve koğuş arkadaşlarına da gitsin. Tüm kader mahkumlarımıza gitsin en güzel şarkılarınız. Dediğim gibi varsa damar şarkılarınızı şimdiden gönderebilirsiniz. Bugün son saatimi damar yapacağım. Haftanın son günü. Evet, cumartesi pazar olmuyoruz. O yüzden bugün içimden bir damar çalmak geldi. Varsa damar şarkılarınızı hemen gönderin gelsin. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Merhaba Emine Hanım, ben Ecem demiş. Ecem hoş geldin, sefalar getirdin. Devrek Açık Cezaevinde yatan Feyyaz Pasatlı'ya çok selamlar. Bu şarkı benden ona gelsin. Bu şarkıyı çalabilir misin? Ferhat Tuş'tan Özlem'in Dili Olsaydı. Çok teşekkür ediyorum. Çok selamlar Devrek FM radyosuna demiş. Aleyküm Sevlam. Benden de Devreğime selamlar olsun. Devrek Açık Cezaevinde yatan tüm kader mahkumlarımıza da Rabbim kurtarsın diyorum. Sevdiklerine kavuştursun. Feyyaz Fasatlı'ya da çok selamlarımı iletiyorum. Selamlar olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Ecem'e de. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Mustafa Taş'tan Peri misin, cin misin? Onu çalabilir misin? Semih Yazıcı oğlumuz için demiş. Aldım listeye, gelecek. Günaydın Emine Hanım. Bu şarkıyı listeye alır ve çalar mısınız demiş. Semih Yazıcı oğlu. Mecnun olurum demiş. Memnun olurum demiş. Vallahi mesajlarınız bazen öyle karışık geliyor ki. Bir de bütün mahkumlarımızı Rabbim yardımcıları olsun. Hakkımıza hayırlısı olsun. Annelerine, babalarına kavuştursun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Amin diyelim. Ben de teşekkür ederim çaldığınız için demiş. Rica ederim. Ne demek? Biz sizin için buradayız. Sizin sesiniz, kulağınız oluyoruz. Hoş geldiniz. Semih Yazıcı'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Rabbim tez vakitte sevdiklerine kavuştursun. Şöyle diğer mesajlara bakalım. Günaydın, hayırlı cumalar Emine Hanım. Yüksel Balcı'dan Nasıl Sevdim parçasını çalarsanız çok sevinirim. Size

Tevrek FM dinleyenlere gelsin. Sakarya'dan sevgiler, selamlar demiş. Erol Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygılar, sevgiler bizden olsun. Hayırlı cumalarınız olsun. Diğer mesaja bakalım şöyle. Güneşli güzel bir İstanbul sabahından günaydınlar Emine Hanım. Kolay gelsin, ben Hasan Hakan. Sizden Ayşe Dinçer'den Tütün Maşallah şarkısını istiyorum. Size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkürler ederim demiş. Ben de İstanbul'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şöyle bir mesajımız daha geldi. Hasan Kandemir hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mesajlarınızın başına isminizi yazarsanız kim dinliyor, nereden dinlediğinizi de biliriz. Hoş geldiniz Hasan Bey, sefalar getirdiniz. İbrahim Tatlıses'ten Mavi Mavi çalar mısın demiş. Tabii ki çalarım, neden çalmayayım? Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Damar istekleriniz varsa 11'den sonra son saatimde damar yapacağım. Onun da bilgisini vereyim. O zaman hiç bekletmeyeceğim. Sincanlı Mustafa ne desin? Peri misin, cin misin? Onun akabinde Ankaralı Yasin Akça gelin. Oğuz Yılmaz. Oğuz Yılmaz'ı da rahmetle anıyoruz. Bartın'ın güzelleri. Ben çok merak ediyorum ya. Bu Bartın'ın kızları bu kadar güzel mi? Haydin gelsin mesajlar, istekler. Bartın'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Oğuz Yılmaz söylediyse vardır bir bildiği değil mi? Haydin o zaman 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Ben Nergizim'e çok güzel bir şarkı göndereceğim birazdan.

Alişan'ın çok güzel yeni bir şarkısı çıktı. Kadere Bak, hatta Mustafa Sandal'ın şarkısı bugün çıktı. Tazecik çıktı. Ben yeni şarkıları burada çalmaya elimden geldiği sürece göndermeye çalışıyorum. Tabii ki eğer damar şarkılar, bende damar bazen çalmadığım için ya Nergiz'den istiyorum ya Ferdi Müdürüm'e söylüyorum ya da Hüsran'a söylüyorum. Valla Nergiz, Alişan çok güzel söylemiş bu şarkıyı. Kadere Bak. İlk defa Evrek FM'de dinleyeceksiniz bu şarkıyı. Alişan Park.

Evet, bu şarkı da benden Nergiz'e bir bizeye. Kraliçeme gitse. Kum gibi tatlı mı tatlı? Reklamlar sonrası ben buradayım. Varsa da damar şarkıları.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar

0: hakkının hizmetindedir.
1: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: Kayıkçılar Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
3: Eminiyle dört mevsimde şimdi damar zamanı.

Evet, saatlerimizi 11-10 yaptık. Yani son saati de şöyle, bugün de bir damar yapalım dedi. Cengiz Kurtoğlu ne dedi? Pişman değilim dedi. Hiçbir şeyden pişmanım değilim dedi. Haklıyım dedi. Kimi kırdıysam haklıyım dedi. Bazen de kendinizi haklı çıkartmak durumda bırakıyorlar değil mi? Ama sonra pişmanlık neye yarıyor? Son pişmanlık hiçbir şeye yaramıyor. İnsan bir dağıtırken, bir kırarken, birilerine bir şey söylerken 1000 kere düşünecek, bir kere söyleyecek. Ben bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Ben bu zamana kadar ben 1000 kere düşünürüm, bir kere söylerim. Acaba karşımdaki insan beni yanlış anlar mı? Acaba kırar mıyım, incitir miyim? Ama sonra bakıyorsunuz ki sen kırılıyorsun, sen inciniyorsun ama bu çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım. Boş verin, kırılan yine biz olalım değil mi? Kırmayalım, kırılmayalım, 3 günlük dünyada yani. Ama sonra pişman oluyorlar ama neye yarar? O kalp bir kere kırıldı. Bir daha yerine gelir mi? Bir bardağı yere atın bakalım. Onu bir daha bir araya getirebiliyor musunuz? Maalesef getiremiyorsunuz. O yüzden Rabbim kimseyi yanlışlara sevk etmesin değil mi? Pişmanlıkları, pişman duyacağımız, olacağımız şeyleri yaptırmasın diyelim. Oy oy oy, kraliçem demiş ki Derya bedavacı, seni seven kimdi? Tabii ki bendim ben. Bana gelsin yumuşum demiş. Alacağım listeye tabii ki. Ama sana 2 tane Ferdi Baba göndereyim mi ben? Köye bekar oldum. Hiç kimse sevdiği için, dostları, arkadaşları için tövbekar olmasın değil mi? Rabbim de yapmasın. Tövbekar oldum aşka, sevgiye. Dünyaya geldiğime tövbekar oldum desin. Ferdi Baba'yı da rahmetle anıyoruz. Rabbim nurlar içinde yatırsın inşallah. Onun akabinde aşkı bana anlatma diyor. Ben zaten her şeyi biliyorum. Sen beni seviyor musun diyor Nergis. Onun akabinde Derya Bedavacı, onun akabinde Ferhat Tuç isteğimiz vardı, Gamze Şeker vardı, onları göndereceğim. Bir de bir tane mesajımız vardı, onu atlamayalım, hemen okuyalım. Hiç araya girmeyeceğim. Emin Hanım, rica etsem Gamze Şeker'den güzel bir parça çalarsanız memnun olurum demiş. Tabii ki çalarım, aldım listeye. Oy oy sevdiğim diyeceğim. Gamze Şeker'in de vallahi şarkıları, sesi mükemmel. O zaman ne yapalım? Hiç araya girmeyeceğim. Şarkılarla sizi baş başa bırakacağım. Varsa istekleriniz, mesajlarınız şimdiden gönderin gelsin. En güzel şarkılarım Nergiz de biz bize, biz bize ruhtaşlarına gitsin. 16-18 arası sizlerle birlikte oluyor. Biliyorsunuz, bilmeyenler için tekrar söyleyelim. Nergiz de biz bize 16-18 arası sizlerle oluyor. Bu muhteşem programı kaçırmayın. Çok şey kaybedersiniz. Dinleyin, dinletin. Hatta radyomuzun Instagram sayfasını da, Devrik FM sayfamızı da takip edin, ettirin. Bu radyo sizin radyonuz. En güzel şarkıların kader mahkumlarımıza da gitsin. O zaman ne diyelim? Tövbekar oldum.

yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %40'a varan indirim.

0: 45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Reklamları dinlediniz.

Saatimiz 11.38 yaptık. Yavaş yavaş vedaya doğru giderken Çarcıma'dan Fatma gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Çarcıma'ya devreğimize

Sesi güzel, kara kaş, gözlerin elmas, çalar mısın? Ahatlı dayım, baba evinde yağmurlu bir Ahatlı sabahı huzur demiş. Değil mi yağmur? Yağmur berekettir, yağsın yağsın. Duasıyla, gülüyle gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirin. O zaman kapanışımı ben Nuri Sesi Güzel'le yapayım bugün.

istenmişti. Sakarya'dan Erol Bey istemişti. Gamze Şeker istenmişti. Oysaydım. Onun akabinde veda için ben buralarda olacağım. Keyifli dinlemeler diliyorum herkese.

yalnız bırakmayan mesajlarıyla ve güzel sözleriyle siz dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum, seviliyorsunuz diyorum. Fatma'nın isteğiyle vedamı gerçekleştireceğim. Karı gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Nergiz'ime de gidecek bu şarkı. Şu anda Recep Kalmaoğlu'na, radyomuzun sahibi, yönetim kurulu başkanına da gitsin. Tüm yayıncı arkadaşlarıma gitsin, müdürüme de gitsin bu şarkı. Haftanın son günü. Rabbim şimdiden yapacak olan dualarınızı, kılmış olan, kılacak olan namazlarınızı da kabul eylesin diyorum. Yayın biter, Emine gider. Allah'tan pazartesi başıma bir hal gelmezse yine 10-12 ben burada olacağım. Sizi önce Rabbime, sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Güzel, huzurlu, mutlu bir hafta sonu geçirin inşallah. Seviliyorsunuz. Dediğim gibi sevin, sevilin ama asla sevdiklerinize saygısız davranmayın. Saygı, saygı, saygı diyoruz her zaman. Sevginin de aşkının da başında hep saygı gelir. Saygı duyarsanız saygı duyulursunuz. Bunu unutmayın. Saygıyla, sevgiyle uğurluyorum sizi. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel Rabbime emanet edin. Allah'a ısmarladık.

0: Levrek FM.
1: Mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
3: 93.0 de-

0: istiyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22 0372 556 87 63
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar
2: 93.0

0: 0822 0372 556 8763.
1: Arkadaşlar herkese iyi günler. Sen önündeki mikrofon açık olması lazım. Bakar mısın? Aha, bak. Konuşça. Ne yap? Konuş. Efendim?
2: Efendim mi?
1: Evet.
2: Merhaba, ben Ali Sadece Etmeci. Devlet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 10. sınıfım, 16 sınıfındayım.
1: Evet.
2: Doğuma çay cumalıyım. Eğitim için devreye geldim.
1: Çay cumalısın değil mi? Aa, ben siz de mi çay cumalısınız gençler? Bugün ben, İmam Hatip siz de mi?
3: Ben Karabüklüyüm abi.
1: Karabüklüsün. Anlaşıldı.

0: Mikrofonu alabilir miyim?
1: Tamam. Teşekkür. Evet. Şimdi şey yapar mısın? Tamam.
0: Şimdi şey yapar mısın? Konuşabilir misin? Alo.
2: Merhaba Sayın Neydi, ben Ömer Dökmeci.
0: İsa Dökmeci.
2: Ali Sade Dökmeci.
0: Ali İsa Dökmeci. İmam Hatip Lisesi'nden bize misafir gelen arkadaşlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederiz abi.
0: Yani ilk defa bir radyo yayınına katılıyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Ali İsa Dökmeci. Bizim için de bunu örnek almamız lazım. Aslında bir tane alabilsek keşke. Şey örneği alabiliyor muyuz radyodan sizin için? İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri gelmiş. En azından biz de onlara güzel bir... Tabii bugün burası bizim teknik servisimiz olduğu için. Siz de bugün buraya geldiniz. Bizim için güzel oldu ama. Ben de bu işin acemisiyim. Siz tam acemiye denk geldiniz. Değil mi? Diğerlerinin ismi ne arkadaşların?
3: Erdem Şahin Köroğlu.
0: Erdem Şahin Köroğlu.
3: Evet.
0: Sen de mi nerelisin?
3: Ben Karabüklüyüm.
0: Karabüklüsün.
3: Evet.
0: Diğer arkadaş?
4: Öncegar abi.
0: Efendim?
4: Umut.
0: Umut.
4: Beycumalıyım.
0: Beycumalı siz?
4: İsmail'e Karabüklü.
0: Nereli?
4: Çaycuma'dan geliyorum.
0: Çaycuma'dan. Maşallah gençler çok güzel. Dersler nasıl bu arada?
3: Güzel, gayet iyi.
0: Takdir teşekkür var mı? Yani eskiden böyleydi de şimdi böyle mi bilmiyorum da. Var değil mi? Hay maşallah, hay maşallah. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Durun bakalım. Gençler şu an bizi çok yoğun bir dinleme var. Bakın şu an hani sen diyorsun kim dinleyecek diye.
4: Diğerlerin ismi ne arkadaşlar? Fazla kişi olmaz diye düşünmüş.
0: Yok. Erdem Şahin Köroğlu. Sen de mi nerelisin? Karabüklüsün.
3: Evet.
0: Diğer arkadaş?
4: Öncegar abi.
0: Efendim?
4: Umut.
0: Umut.
4: Beycumalı.
0: Beycumalı. Siz?
4: Karabüklü.
0: Nereli?
4: Çaycuma'dan geliyorum.
0: Çaycuma'dan. Maşallah gençler çok güzel. Dersler nasıl bu arada?
3: Güzel. Güzel. Gayet iyi.
0: Takdir teşekkür var mı? Yani eskiden böyleydi de şimdi böyle mi bilmiyorum da. Var değil mi? Hay maşallah, hay maşallah. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel.
1: Durum arkadaşlar, hala yayına devam ediyoruz.
0: Dedik ya, Anadolu Lisesi'nin öğrencileri buraya geldi. Sağ olsunlar ilk defa iletişim,
1: hani sen diyorsun
0: iletişim dersi miydi?
1: Diye. Şey, projesi, iletişim projesi yok. Yaptıkları için.
0: Erdem Şahin Köroğlu.
1: Devrek'te de iletişimin tek yeri Devrek FM olduğu için sağ olsunlar. Ferdi Bey'in de yoğun şeyiyle.
0: Efendim? Biz hocam şu an dinliyoruz kendimizi. Bey Cuma'da siz.
4: Yayındasınız değil mi?
0: Yayındayız hocam.
1: Nereli?
0: Değil mi gençler? Çay Cuma'dan. Maşallah gençler çok güzel. Dersler nasıl bu arada?
3: Güzel. Güzel. Gayet iyi.
0: Takdir teşekkür var mı? Yani eskiden böyleydi de şimdi böyle mi bilmiyorum da. Var değil mi? Hay maşallah, hay maşallah. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel.
1: Arkadaşlar,
0: hala yayına devam ediyoruz. Dedik ya, Anadolu Lisesi'nin öğrencileri buraya geldi. Sağ olsunlar ilk defa iletişim,
1: hani sen diyorsun
0: iletişim dersi miydi diye.
1: Şey, projesi, iletişim projesi
0: yok.
1: Yaptıkları için.
0: Erdem Şahin Köroğlu.
1: Devrek'te de iletişimin tek yeri Devrek FM olduğu için sağ olsunlar. Ferdi Bey'in de yoğun şeyiyle.
0: Efendim? Biz hocam şu an dinliyoruz kendimizi.
1: Bey Cuma'da siz.
4: Yayındasınız değil mi?
0: Yayındayız hocam.
1: Nereli?
0: Değil mi gençler?
1: Çay Cuma'dan.
0: Medeni cesarete sahip olan arkadaş.
1: Dersler nasıl bu arada?
0: Bir istediğin bir parça var mı? Biz onu çalalım senin için.
1: Takdir teşekkür var mı? Yani eskiden böyleydi de şimdi böyle mi bilmiyorum da.
0: Efendim?
1: Var değil mi? Hay maşallah, hay maşallah.
0: Yok mu?
1: Ne kadar güzel.
0: Şey Oktay hocam?
1: Ne kadar güzel.
0: Sana Kabe'de hacılar mı diyelim?
1: Hala yayına devam ediyoruz. Dedik ya Anadolu Lisesi'ni.
0: Seni ben ellerin olsun diye sevdim parçasını Oktay hocama, öğrencilerine ve utanan edebiyat hocasına hediye ediyorum. Seni ben ellerin olsun diye ellerin olsun diye sevdim miydi hocam?
1: Efendim? Biz hocam şu an
0: ellerin olsun diye mi sevdim? Gerçekten Oktay hocam
1: Medeni Cesaret
0: güzel bir parça seçti. Hüner Coşkun Erden.
1: Bir istediğim bir parça
0: güzel bir parça geliyor dostlar.
1: Teşekkür ederim. Yani eskiden böyleydi de şimdi böyle mi bilmiyorum da.
0: Efendim?
1: Var değil mi?
0: Ay maşallah.
1: Yok mu?
5: Ne kadar güzel.
0: O şey Oktay Hocam.
5: Ne kadar güzel.
0: Sen Kabe'de hacılar mı dedin?
5: Hayır, yayına devam ediyoruz. Demek ki Anadolu Lisesi'nde
0: seni ben ellerin olsun diye sevdiğim parçasını Oktay Hocam'a, öğrencilerine ve utanan edebiyat hocasına hediye ediyorum. Seni ben ellerin olsun diye ellerin olsun diye sevdim mi hocam? Ellerin, ellerin olsun diye mi sevdim? Gerçekten Oktay Hocam en iyi gitarı güzel bir parça seçti. Sünel Coşkuner'den bir istediğim bir parça güzel bir parça geliyor dostlar. Efendim?
5: Var değil mi? Ay
0: maşallah. Yok mu?
5: Ne kadar güzel.
0: Şey, Oktay Hocam.
5: Ne kadar güzel.
0: Sana Kabe'de hacılar mı diye?

Benyedim olsun diye. Benyedim olsun diye sevgim gidiyor. Hocam tanrımı biliyorum. Benyedim olsun diye sevgim. Gerçekten mutlu olacağım. Benim bir tanesi her bir parça seçti. Tümel Coşkun'a karşısında.

Şimdi sevgili parçasını çok heyecanlı öğrencilerimle Bir parça seçti. Bir parça seçti. Bir parça seçti.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve kapalı olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli olmaları ve takip mesafeleri.
1: Rüzgar kuzey yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: Reklamlar.
5: Aman dikkat!
6: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
5: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
6: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
5: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
6: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
5: Telefon 0543 576 3467.
6: Recep Odabaş.
7: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
8: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Levrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 6645.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filios Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres

0: Kadı Beldesi, Satı Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
5: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
6: Devrek FM.
7: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
0: Recep Odabaş.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
2: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Pilyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakamoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Isaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Devrek FM 93.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.
4: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni

unuturum, kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her

0: türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
0: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
0: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
0: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
0: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
0: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
0: 0537 237 46 18. Taksici kaslat biraz,
2: acelem var benim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 34 67.
1: Recep Odabaş.
3: Devrek FM
4: 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: İnsanlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
4: Recep Odabaş.
2: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: size, biz size.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Dostluğun sesi sizin sesiniz. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
0: Nergis de biz bize.
4: Devrek yapan.
2: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkıları.

0: Siz istediniz, biz de yaptık.
1: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
1: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
0: Siz isteyin, biz yayınlayalım.

0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
1: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
2: Nergis'le biz bize devam ediyor.
3: Nergis'le biz bize.
4: Devrek FM.
5: Yalan doğru.
6: Devrek FM 93.0.
5: Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme. Doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
3: Nergis'le biz bize.

0: Ken. Yağmurlu bir Devrek stüdyosundan Devrek Çay Cuma ve çevresi, yağmurlu bir hava söz konusu. Romantik bir hava, yaz yağmurlarıyla dolu bir hava söz konusu. Saatlerimiz de 16.13'ü gösteriyor efendim. Haftanın son günü, son programında yine yeniden mikrofonları açtık. Güzel, keyifli bir programla saatler 18'i gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek değerli dinleyenlerim, çok kıymetli ruhtaşlarım. Şu anda çalışanlarımız var, emekçi kardeşlerimiz var, evlerinden, iş yerlerinden ya da yollardan, izlerden, seyir halinden sesimin ulaştığı tüm ruhtaşlarım olmakla beraber Devrek Merkezli 93.0, Devrek FM ve çevresi. İnternet üzerinden de tüm dünyaya açılan kapımız www.radyodevrekfm.com adresinden de herkese kucak dolusu selamlar olsun. Haftanın son gününde bu güzel İslam aleminin mübarek günü cuması hayırlara vesile olsun inşallah efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz haftanın son yayınına.
1: Devrek FM 93.0.
0: Her zaman olduğu gibi birbirinden değerli eserlerimiz olacak. Bu bir canlı yayındır ve bu programın tekrarı yoktur efendim. Bilginiz olsun, anlık olarak Devrek FM WhatsApp hattından herhangi bir ücret ödemeksizin bana anlık olarak ulaşabilir, istek eserlerde bulunabilir ve bu eserleri sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Bendeniz, sizin kızınız. Burası sizin programınız. Hiç kimsecikler yok. Kapıları kapattık. Birlikte saatler 18'i gösterene kadar da devam edecek programımız. Tabii ki değerli sponsorumuz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla buluşacağız yine. Saatler ta ki 18'i gösterene kadar. Değerli Ay Yıldız İnşaat ve Emlak çalışanlarına, müşterilerine ve değerli sponsorumuz Mehmet Yıldız'a da en güzel eserleri Devrek FM frekansından bendeniz Nergis'le biz bizeden armağanım oluyor efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Devrek FM WhatsApp hattına mesajlar gelmeye başladı. Bugün yine şey yapacağım, yani değişik olsun diye, haftayı güzel kapatmak adına size program içerisinde 2 saat boyunca herhangi bir dakikada ya da saatte bir soru soracağım ve bu soruyu WhatsApp hattıma en çabuk bir şekilde, en doğru ve en çabuk bir şekilde gönderen dinleyicimin haftayı son veda şarkısına ona hitaben göndereceğim efendim. Böyle bir şey olsun, haftanın ruhtaşı seçilecek. Sadece eliniz WhatsApp hattında olacak. Her an sorumu sorabilir, her anda gönderin gelsin diyebilirim. O yüzden hemen hatırlatayım, Devrek FM WhatsApp hattımız 0507-380-067. 0507-380-067'den anlık olarak ulaşabiliyorsunuz bana. Ay, mesajlarınıza kurban olurum. Mesaj yazan elleriniz dert görmesin. Birazdan yoklamaları alacağım. Hiç merak etmeyin, süremiz var yeterince. Önemli olan sürenin ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar kaliteli ve verimli olduğudur. Biz de kaliteli firmamız eşliğinde verimli sohbetlerimizle uzakları yakın ederek duygulara tercüme olarak efsane bir programla açılışımızı yaptık. Hakan Peker'in de dediği gibi bir efsane. Hadi bakalım biraz ritim, daha sonra slow, fantezi, arabesk, böyle devam edeceğiz. Bir efsaneydi sizle beraber olmak.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

Ajda Pekkan'ın ritmik eserine kulak verdik. Öncesinde Hakan Peker bir efsane derken ardından Ajda Pekkan sen de yaz bunu bir kenara dedi. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam ederken yoğun bir mesaj trafiği söz konusu. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Öncelikle değerli patronumuz 93.0 Devreg FM Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Kalmaoğlu şu an bizlere kulak veriyor. Selam olsun kendisine. Efendim gerçekten bizlere burada Devreg FM çatısı altında bir aile gibi, evimiz gibi hissettiren saygıdeğer patronumuza da sıradaki eser benden armağanım olsun. Gerçekten her şartta, her koşulda elinden ne geliyorsa imkanları dahilinde bizlere sunuyor. Ve bu böyle değerli, kaliteli programları sizlere takdim ediyor. Ben buradan çok teşekkür ediyorum Devreg FM Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Kalmaoğlu'na. Sağ olsunlar, var olsunlar.

umut sabırla çıktığın her yolun sonu şükürdür. Seni çok seviyorum, güzel günler dilemişler mesajında. Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah. Aman efendim, Cuma'nın, Çay Cuma'nın Cuma'sı bugün, ona rağmen herkes mesajlara yoğunluk göstermiş. Çok teşekkür ediyorum. Ve Ahatlı bizlere ulaşmış. Güzel sesli Nergis ablam gelmiş. Yine kavuştuk elhamdülillah demiş. Çay Cuma'dan Fatma, hoş geldin. Nazar boncukların için teşekkür ediyorum. Kahvesini almış. Romantik yağmurlu havada Nergis ablasını dinliyor. Selam olsun Ahatlı köyüme, kayıkçılarıma, bakacak kadıma, hepsine. Elezli, gemiciler, bakacak kadı, yaka demirciler. Neredeyseniz şu an beni nereden dinliyorsanız selam olsun efendim. Bir diğer mesajımız Konya'dan gelmiş, nazar boncuklarıyla yine. Hayırlı günler, hayırlı cumalar ablam. Konya'dan selamlar. Emre Okur'dan Kimseler Bilmez eserini size, Ersin Usta'ya ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin ablam. İyi yayınlar dilemiş efendim mesajında. Maneviyatı yüksek şehrimiz Konya'ya selam olsun. Ve namı diğer Köfteci Selami. Hoş geldin Selami Albuzlu. İyi yayınlar Nergis Hanım. Devrek Radyosu'nun susmayan spikeri demiş. Sena Şanslı'dan Yaralı şarkısını rica etsem çalar mısınız? Teşekkürler demiş. Vallahi susmayan spiker etti. İlan ettin benim adımı da. E ben susarsam kim konuşacak? Burası sizin programınız. Ben sizin kızınız. Burası sizin yeriniz. Kim konuşsun? Söyle bana Selami Aldırdı. Söyle. Nergis'e bizsiz. Selam olsun efendim Selami Albuzlu'ya da. Birazdan istemiş olduğun eseri de yayınlayacağım. Bak ben susarsam olur mu ama Selami Bey? Selami Bey! Sonra senin köftelerini kim tanıtacak burada? Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Pardon, konuşanı. İyi yayınlar Nergis abla. Ben Lara. B3 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Doğan Çakar'a bu şarkıyı armağan olsun. Çalarsan bu şarkıyı seviniriz. Seni dinliyoruz. Melek Mossa'dan bir sabahçı kahvesi eserini istemişler efendim. Teşekkür ediyorum. Lara'cığım, birazdan o güzel eseri de yer vereceğim. Ay sakın susmayın demiş. Çay Cuma kayıkçılar. Susmam olur. Siz olduğunuz sürece susmayacağım. Çay Cuma'dan Satılmış demiş ki iyi yayınlar, sıradaki şarkı size gelsin, sakın susmayın demiş. Teşekkür ediyorum, susmayacağım, merak etmeyin. Oo, suyumu bol bol içtim. Kayıkçılarıma selam olsun, annenin de ellerinden öpüyorum. Merhabalar Nergis abla, hayırlı yayınlar dileriz. Hoş geldin. Beycuma Kapalı A1 koğuşundan biz Ceren ve Gülçin selamlarımızı yolluyoruz. İstek olarak Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende şarkısını istiyoruz. Bizden tüm A1 koğuşuna ve sana gelsin. Ricamızı kırmazsan mutlu oluruz. Seni dinliyoruz bahçede demiş. Kahveyle, kahvemiz soğumadan çalarsan mutlu oluruz ablacığım. Hayırlı günler dilemiş efendim. Kurban olurum ben size. Afiyet, bal, şeker olsun inşallah. Vallahi çok mesaj var. Ondan sonra da konuşuyor diyorsunuz. Yani mecbur konuşacağım, çok mesaj var. Bir de sponsorlu bir yayın burası. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak gibi kaliteli bir firmayı da tanıtırken Nergis nasıl sus? Susarsak ölürüz. Güzel bir Ferdi Tayfur eserini ben öncelikle Devrek FM Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Recep Kalmaoğlu'na armağan ediyorum. Merak etme sen diyorum ona. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. İstersen de kardeş olurum. Merak etme sen. Hadi bakalım hep beraber güzel bir Ferdi Baba eserini dinleyelim efendim. Daha sonra ben burada olacağım.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.

Hep sende dedik. Aklınız kimdeyse onlara, benden de her birinize armağan olduğu güzel bir Yıldız Tilbe eserine yer vermiş olduk. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla. Saatlerimizi 16.40 yaptık. Efendim haftayı kapatacağız, biliyorsunuz az önce de dedim. Haftanın ruh taşını ilan edeceğim ama nasıl olacak Nergis Hanım? Efendim az sonra size bir soru soracağım. Bu soruya en doğru ve en çabuk şekilde WhatsApp hattıma mesaj gönderen dinleyicimiz, hemen anlık bir şekilde mesaj gönderen dinleyicimizi haftanın ruh taşı ilan edip benden son esere, son eserde onun adına hitaben haftayı kapatacağız. Cuma'yı bu şekilde kapatmış olacağız. Biliyorsunuz ki cumartesi pazar yayınımız yok. Bugün böyle bir şey yapmak istedim. Alma verme dengesi çok önemlidir. Her yerde bu böyledir. Gerek aşk hayatında, gerek dostluk ilişkiler, akraba ilişkileri, gerekse iş hayatında alma verme dengesi şaşan her şey, her proje yıkılmaya mahkumdur. Öyle değil mi? O yüzden ben de böyle bir şey yapmak istedim. İçimden geldi. O kişiye hitaben olacak son eser eserim. Benden özellikle gidecek. Birazdan sorumu soracağım. Anlık bir şekilde ilk önce doğru ve hızlı bir şekilde cevap vereni de haftanın ruh taşı ilan edeceğim. Ve kapanış şarkımız ona gelecek. Böylece hem bir adrenalin yaşamış olacağız, hem de böyle beraber güzel bir vakit geçirmiş olacağız. Romantik bir hava, Devrek Çağcıma ve çevresi romantik, yağmurlu bir hava söz konusu. Şu an Devrek stüdyolarından devreye baktığımda yollar yağmurlu. Özellikle yaz mevsimindeki yağmurlarda ben trafikte olan şoförlerimize buradan seslenmek istiyorum. Yaz mevsimi yağmurları bana hep böyle tehlikeli gelmiştir. Yolların kayganlaşmasıyla beraber sizler çoktan kış lastiklerinizi çıkarttınız. O yüzden daha dikkatli olunması gerektiği taraftarındayım. Efendim tüm kaptanlarımıza, bugün Çay Cuma'nın da cuması, Cuma Köprüsü inanılmaz derecede kalabalık. Tüm Çombüş şoförlerime, kaptanlarıma hayırlı yolculuklar, kazasız belasız inşallah. Lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları da uyaralım değerli dinleyenlerim. Bunu sizin kızınız, sizin programınız, bendeniz Nergis olarak söylüyorum. Nergis'e bizsiniz. Çünkü sizler her şeyden değerlisiniz. Efendim bir mesajımıza hemen bakalım. İyi yayınlar, ben Beycuma Açık Cezaevi C2 koğuşundan Dursun Eğriyer demişler. Hoş geldiniz. Burada bulunan tüm mahkumlar ve sizin için sıradaki şarkı gelsin demiş. Gelsin efendim tüm kader mahkumlarına en güzel eserler armağanım olsun. Ay ne güzel çiçekler bunlar, ne kadar güzel güller, pembe güller, bayılırım. Özellikle de gül reçeli yapılan güllerden mi bunlar? Gül reçeline çok bayılıyorum ben. Onun kokusu ta çocukluğumdan beri, ne zaman canım tatlı istese anneme gül reçeli yaptırır. Böyle gülleri koparttırır, yapraklarından da reçel yapardı bana. Şimdi o günler geldi aklıma. Çağcıma'dan Fatma demiş ki bu güllerin hepsi senin için demiş. Teşekkür ediyorum. Kalpleriyle beraber. Nergis ablacığım, anneciğimin sesini duydum, Ela gözlümü istesene bana diyor. Nergis kızıma selamlar diyor. Fatmacığım, anneciğinin ellerinden öpüyorum. Tabii ki Ela gözlüm eserini birazdan göndereceğim, olur mu? Selam olsun. Ve dört mevsim Emine ulaşmış bizlere. Emineciğim hoş geldin. Kraliçem, ben de şu anda seni dinliyorum. Serkan Kaya'dan Tanımam şarkısını çalar mısın? İlk defa sende dinleyeceğim bu şarkıyı. Yeni şarkısı demiş. Kolay gelsin Nergis'im, canım kraliçem demiş. Vay, Emine yeni çıkan şarkıları da takip ediyor. Gerçekten süpersin. Tebrik ediyorum. Yeni çıkan şarkıları takip etmek bir yayıncı için çok önemlidir ve bu noktada gerçekten başarılısın Emine. Yiğidi öldür hakkını yeme derler. Tebrik ediyorum seni. Birazdan o güzel esere yer vereceğim ama öncesinde aşk, hepimizin mutlaka hayatında bir ya da iki defa tattığı o aşk duygusu. Aşkın evrensel veya yazılı bir

kanunu yok. Tamamen kişisel deneyimlere, duygulara ve karşılıklı iletişime dayanıyor değil mi aşk? Bilimsel bir kuralı yok da birçok kişiye göre aşkın temelinde saygı, güven, özveri, sadakat ve anlayış gibi değerler yatıyor. Ayrıca aşkın kanunu biliyorsunuz ki hem Emel Sayın hem de Muazzez Ersoy çok güzel bir şekilde seslendirmiş aşkın kanunu eserini. Sizler aşka bir kanun koysaydınız ne koyardınız acaba? Bakalım Muazzez Ersoy ne demiş? Hep beraber dinleyelim efendim. Aşkın kanunu Muazzez Ersoy'la şöyle güzel bir nostalji yapalım. Daha sonra kaldığımız yerden hem mesajlarla hem de Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edeceğiz. Bendeniz sizin kızınız Nergis. Nergis.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesiniz.
0: Nergis de Biz Bize.
3: Aslında sözlerde o kadar anlam var ki, o kadar aslında bir sözü, bir eseri efendim sadece ritim olarak dinlemeyip de şu sözlere baktığımızda geçmişe doğru gidip ta o yıllardan Muazzez Ersoy'un çok böyle ileri görüşlü olduğunu, öngörülü olduğunu eserinden bizlere resmen yansıttı. Bu güzel eser... Her birinize armağanım oldu. Devrek FM frekansında bendeniz Nergis'le biz bize de. Ne yapıyoruz? Hayal kuruyor muyuz artık? Ha? Hayal kurmayı bırakıyoruz. Hayaller gerçek olacak. Zira Çay Cuma'da bir yer var. Evet. Orada bir köy var. Orada bir ev var. Orada bir arsa var. Orada bir yer var. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız var efendim. Gerek yatırım gerekse oturum amaçlı iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye devam ediyor. Bugün de cuma, alışverişlerinizde ufak bir mola için lütfen gidin Çay Cuma merkezde, zaten Yeni Atatürk Bulvarı'nda yerleri. Yeni Atatürk Bulvarı Çay Cuma merkezde. Detaylı bilgi için Mehmet Yıldız'la iletişime geçin. Çay Cuma'nın göbeğindeki yerleri kaçırmayın. Artık hayaller geride kalıyor. Gerçekleşiyor 2026 itibariyle. Sizin kızınız olarak söylüyorum. Mehmet Yıldız iletişim numarası 0552 560 6713. Mehmet Bey, kalabalık bir ruhtaşlık kitlesi sizleri bekliyor. Eğer Nergis'le biz bize programından geliyoruz, bizi de bizim kız Nergis gönderdi derseniz ayrıcalıklara tabi tutulacaksınız. Mehmet Yıldız, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak sizleri saraylarda yaşatacak. Orada bir köy var, orada bir ev var, o daire bizim dairemiz.
0: Nergis'le biz.
4: Devrek FM 93.0.

Mehmet Yıldız'ın sesi, evet. Karalar Mevki, Pehlivanlar Mahallesi, Zonguldak, Kozlu. Alttan ısıtmalı, ultra lüks daireler. Orada...

bizi ta çocukluğumuza, bizi ta ana vatanımıza, bizi ta özlediklerimize doğru götürdü aslında bir türkü. Aynı zamanda Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'ı da ziyaret ettirdi efendim. Saatler 16.55'i gösterirken birlikteliğimiz devam ediyor. Serkan Kaya'nın yeni çıkmış eserini Emine istemişti, Tanımam eserini. Vallahi insan tanımam, öyle alelade bir kelime değil. Bu güzel ve derin ifade genellikle bir kişiye, değere veya yere duyulan sarsılmaz sadakati, sevgiyi ve bağlılığı anlatıyor. Tanımayız ki, başkasını tanımak istemeyiz sevdiğimiz varken. Hey ki belli bir yaştan sonra insanlar hayatlarına yeni insanlar almak istemezler. Zaten bir insanı tanımak uzun yıllar gerektiriyor. O kadar da zamanımız yok. Hayat çok kısa. Hayatımızda iz bırakan, bizi biz yapan temel bağlar. Her zaman sevgi ve aidetlik duygusu. Değil mi? Sizin bu cümlenizde kalpten bir teslimiyeti, önceliği, o sevgi çemberinin dışındakilere duyan mesafeyi özetliyor aslında. Hangi özel durum olursa olsun, tanımam diyor sizden başka. Bu gerek sevgili olur, gerek eş olur, gerek çocuk olur, gerek akraba. Ne olursa olsun tanımam diyor. Gelmesin kimse yanıma. Serkan Kaya sizlerle. Hep beraber dinleyelim.

0: ben geldim.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: Dostluğun sesi, sizin sesiniz.
4: Devrek efem.

Neyleyiz değil mi? Zor zamanlarımızda yanımızda olmayanları. Zor zamanlar aslında insana birçok şeyi gösterebiliyor. Size kimin gerçek dost olduğunu, kimin sahte olduğunu, kimin menfaatçi olduğunu. İnsanların gerçek yüzü iyi günlerde değil de omuz omuza verdiğiniz o zor anlarda ortaya çıkıyor. Bir bakıma aslında filtreleme görevi yapıyor değil mi? Sadece iyi gününüzde yanınızda olanlar hayatın o fırtınaları dönemlerinde genelde yok olurlar. Günlerce telefonunuz hiç susmaz ama siz zor bir zamana düştünüz. Parasız kaldınız, işsiz kaldınız, eşsiz kaldınız. O telefon bir türlü çalmaz. İşte o zamanlar filtreleme görevini gören o zor zamanlardan ders almak gerekir. Kime ne kadar güvenebileceğimizi bizlere bazen kafamıza vura vura gözümüzün içine soka soka gösterir hayat. İşte böyle de sevdiğimiz tarafından halden anlamayan yâri neyleyim? Gidiyorsa gitsin neyleyim dedi Ahmet Şafak. Ahmet Şafak'a da saygılarımı gönderiyorum buradan. Kendisiyle tanışma fırsatı bulmuştum. Geçtiğimiz yıllarda program konuğu olmuştu. Gerçekten mütevazi bir sanatçı. Şöyle mesajlarla devam edelim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla. Emine demiş ki çok doğru söylüyorsun canım. Maalesef öyle demiş. Değil mi? Eğri otururuz, doğru konuşuruz.

0: Emineciğim, yani bizim programın felsefesi bu. Kitabın ortasından konuşuruz. Efendim Konya'dan Hüseyin demiş ki, Emre Okur'dan Kimseler Bilmez eseri Ne Oldu Abla Benim istek demiş. Gelecek birazdan. Sabırlı ol Konya'ma selam. Nazar boncukların için teşekkür ederim. Selami Albuzlu'nun isteği vardı. Ne oldu benim şarkı? Telefonun şarjı bitiyor demiş. Ne olur hemen şarj et. Niye Nergis'le biz bize programı başlamadan önce telefonunu şarj etmezsin acaba? Selami Bey. Olmuyor böyle. İhmal ediliyor. Önemsenmiyor. Adaletin bu mu dünya? Bizi, ne mal verdin bizi. Ne yar dünya? Kötülerinsin sen dünya. İyileri öldüren dünya. Neden ama? Tedbir alın, saat 16'da başlayacak işte bu program. Niye şarjınız, telefonunuzun şarjı yok? Hemen gelsin o zaman o şarkı dinletelim. Selam Albuzlu'ya da armağanım olsun. Yaralı. Öyle bir baktı ki gözüme giderken yaralı yaralı. Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı. Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım.
1: Nergis'le biz
2: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devlet Efem, Nergis de Biz Bize.
3: Yaralı, yaralı. Sena Şahin'den Selam Albuzlu'ya armağan oldu yaralı eser.

0: Ben böyle akıllı bir esnaf daha ne duydum ne gördüm. Selam Albuzlu, sendeki aklın yarısı bende olsa yemin olsun var ya, yakardım bu dünyayı.
1: Nergis'le Bizsiz.
0: Şimdi dinleyici merak etti niye böyle dedi Nergis Hanım diye. Efendim Selam Albuzlu hem mütevazi hem yardımsever, aynı zamanda da çok zeki. Çünkü telefonun şarjı aslında %90'mış. Benim şarkı öne alınsın diye şarjım bitiyor diye bir mesaj gönderdi. Aa, çok güzel bir taktik bu. Senden öğrenecek çok şeyim var Selam Albuzlu. Vallahi takdir ettim seni. Ayakta da alkışlıyorum. Hatta sıradaki İbrahim Tatlıses eserini de sana gönderiyorum. Sana armağan ediyorum özel olarak. Gerçekten bizlerden böyle tecrübeli büyük iş insanlarından yani kolay değil. 40 yılı aşkın bir esnaflık hayatında kalabilmek, daimi kalabilmek gerçekten Çaycuma'da özellikle hiç o kadar kolay olmasa gerek. Bunun da zaten kanıtı Selami Albuzlu'da efendim. Ondan öğrenecek çok şeyim var. Vallahi ben bu var ya saflıkla bir yere gidemem ya. Selami Bey lütfen sahip çık bana. Yemin olsun olduğum yerde sayıyorum ya.
1: Bizsiz.
0: Bir şey yapmalı. Bir şey yapmalı. Teşekkür ediyorum. Selam Albuzlu her zaman yeri ayrıdır bende. Çok teşekkür ediyorum. Her konuda, her şekilde maddi manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Beni bizim kız dedi ve sahip çıktı. Gerçekten o ve onun gibi tüm esnafıma da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Hayırlı yayınlar Nergis abla demiş. Teşekkür ediyorum. A5 Koğuşu'ndan Serhat Özer, Adanalı Ayhan'dan Aç Kapıları parçasını istiyorum. Bu parça abim Barış Demiral ve Yavuz Selim Aydın'a gelsin. Allah'a emanet ablam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim tüm kader mahkumlarını da tez zamanda kavuştursun inşallah. Gelelim platonik aşklara. Platonik mi dese, karşılıksız sevgi gerçekten yıkar insanı. Vallahi yıkar, billahi yıkar. Bir kişinin bir başkasına karşı duyduğu aşk veya sevginin karşı tarafta aynı şekilde karşılık görmemesi ve bu sevginin tek taraflı olarak yaşandığı zaman genellikle platonik aşk olarak adlandırırız biz onu. Ben genelde karşılıksız aşk diyorum. Çok ağırdır. Beklenti ve hayal kırıklığı, inanılmaz kaygılar, kederler, kişisel olarak, psikolojik olarak depresyonlar, Allah'a yalvarışlar, yakarışlar. İşte size imparator. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Yahu seven garip olsa da sevilmeye değmez mi? İmparator sizlerle.
1: Ergis'le Bizsiz.
2: Yine mi sen?
3: Evet. Çünkü...
2: Çünküsü münküsü yok. Çünkü ben...
3: Sen?
2: E'si şu. Ben ve sen, yani ikimiz olmaz. Anladın mı? Olmaz.
3: Ama neden?
2: Sürekli bir insanın beni takip etmesini istemiyorum. İkimize de günah.
3: Sevmenin günah olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmezdim.

0: Ne yapayım? İbrahim.
1: Lütfen.
2: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
5: Nergis'le Biz Bize. Devrek efem.

0: vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz diye sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım.
1: Oy oy.
0: Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış.
2: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
3: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
4: Nergis'le Biz Bize.
5: Devre kefam.
1: Efendim Cengiz İmren'den dinledik. Bilseydim dedi. Bilseydim. Pişmanlık içerikli bir eserdi. Geçmişteki eylemlerimiz farklı olsaydı acaba sonuç ne olurdu? Sonucun daha iyi olabileceğine dair pişmanlıklar duyarız bazen. İletişimde ve ilişkilerde yanlış kişilere haddinden fazla değer vererek duygularımızı ifade edemeyiz. Sevdiklerinize yeterince zaman ayıramadığınız zamanlarla beraber de gelir pişmanlık. İnsan niye pişman olmasın ki? İnsan hatalı kararlar, kaçırılan fırsatlar, başkalarını boşu boşuna kırmış, potansiyelini gerçekleştirememe durumunda keşke başka türlü olabilirdi senaryoları üretir kafasında pişmanlık nedeniyle. Bu duygu hayal edilen bir benlik ile gerçeklikteki benlik arasındaki farkı fark etmekten kaynaklanıyor aslında. Keşke. Keşke pişmanlığın en ağır kelimesidir. Keşke yapmasaydım.

0: verir miydik?
1: Bazı kişilere, bazı yerlere, bazı durumlara bilseydim.
2: Nergis'le Bilsiz.
1: Efendim, Lara ulaşmış. B3 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Doğan Çakar'a abla dünden beri bekliyoruz. Melek Mosso'dan bir sabahçı kahvesini gönderir misin demiş. Tabii ki sabahçı kahveleri. Ah ah. Her şey gündüz bir şekilde gidiyor da gece olunca. Aslında Ferdi Tayfur'un eseri olan Melek Mosso'nun da hakkını vererek günümüze kadar getirdiği o güzel eser. Sabahçı kahvesi sizlerle. Buyurun efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla birazdan mesajlarla devam edeceğim ve sorumu soracağım. Hazır olun. WhatsApp hattına mesajlara yükleneceğiz.
2: Gizle bizle.

çok seven taraf için ayrılık büyük bir sancı yaratır insanda, ruhunda. Sizin sevdiğiniz insan tabiri caizse horul horul uyurken siz onu düşünürsünüz. Zaten üstada sormuşlar, sevmek mi, sevilmek mi diye. Sevilmek diye, sevmek diye cevap vermiş üstad. Aa, niye demişler? Çünkü sevildiğinden hiçbir zaman emin olmazsın da onda. Efendim, haftanın son günü, son programında son yarım saatin içerisine girmiş bulunmaktayız. Cumartesi pazar yayınımız yok bildiğiniz üzere. Nergis'le biz bize, ben Deniz, sizin kızınız Nergis olarak 2 günlük yokuz. Büyük bir hasret girecek araya, biliyorum. Ne yaptık bugün için? Bir değişiklik olsun istedim. Bir gerilim, bir adrenalin yaşayalım buralarda. Şimdi size bir soru soracağım. Bu soruya en çabuk, hızlı bir şekilde WhatsApp hattına cevabını veren dinleyicim, tek bir dinleyicim, haftanın ruh taşı olarak ilan edilecek ve son kapanış şarkımda ona benden özel olarak armağan olacak. Hazır mıyız soruya? WhatsApp hattını hemen hatırlatayım. Eliniz WhatsApp hattında olsun. Çünkü ilk mesajı gönderene son kapanış eserimizi armağan edeceğim. Onun ismine hitaben. 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Bu konuda hemfikiriz, anlaştık. Ücretsizdir. Şimdi geliyor sorum. Efendim, şu anda yayınlayacak olduğum şarkının ismi nedir? Kim söylüyor? Gönderdim gitti. Çabuk olun hadi.

Harikasınız, harikasınız. Cevaplar... Hadi ama... Sizden başkasını seven delidir.

0: Nergis ve Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis ve Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis ve Biz Bize.
3: Devrek yapalım.
4: Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Gerçekten çok mutlu oldum gelen mesajlara. Herkes bilmiş ama en önce mesajı kim atmış? Hepiniz bildiniz, hepiniz ruh taşımsınız. Şu an gelen cevaplar çok doğru. Ama önemli olan neydi? İlk önce mesajı gönderen dinleyicimi haftanın ruh taşı ilan edip son kapanış şarkımızı onun adına hitaben bendeniz sizin kızınız Nergis'ten, Nergis'le Biz Bize programından son şarkıyı ona özel olarak armağan edeceğim. Hem de önümde şu anda duruyor. Acaba hangisi en önce cevap verdi, değil mi? Mesela kimler yazmış, kimler yazmış? Doğru cevap veren madencimiz var. Ondan sonra doğru cevap veren Bahar var. Bahar hoş geldin. Yine doğru cevap veren kimdi? 6469 ismini yazar mısın? Doğru cevap vermişsin. Ve yine diğer doğru cevap verenimiz de efendim Hayriye de doğru cevap vermiş. Ama bakacağım şimdi saniyelerine, saliselerine. Hakka girmek istemiyorum. Biliyorsunuz ki bendeniz adaletli bir program yaparım. Alma verme dengesi her zaman için önemlidir benim için. Şimdi onların ölçümlerini yapacağım WhatsApp'tan. Saniyesinde bana mesajı ilk kim göndermiş? Doğru cevabımız Ahmet Kaya. İki tane şeyi de kabul ediyorum. Yani iki tane. Birincisi neydi? Çocuklar gibi yazanı da kabul ettim. Sözüm şiirlerin efendisidir de kabul ettim. Hepsini kabul ettim ama ilk yazan kim? Çok merakla bekliyorum. Birazdan gerilim dolu dakikalar yaşayacağız burada. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam edecek. Alev, Alev'e selam olsun. Ne güzel ismin varmış. Bakacağız. Ölçümlerini yapacağım şimdi efendim. Şarkı arasında ben burada ölçüm yapıyor olacağım. Haftanın ruh taşını belirleyeceğiz. Ama öncesinde kısaca tanıtıcı reklam diyeyim. Çünkü Ay Yıldız İnşaat ve Emlak iyi yarınlarınızı bugünden inşa ediyor ve sizleri kira köşelerinden, dertlerinden kurtarıyor. Hem de lüks, ultra lüks, alttan ısıtmalı, gerek villa, gerekse lüks daireler, Çaycuma'nın göbeğindeki yerlerden bahsederken yeni projesiyle Zonguldak Kozlu, Kozlu'da deniz manzaralı lüks dairelerde sizi bekliyor. Bugün Çay Cuma'nın cuması. Cuma'ya gittiniz mi? O köprüyü geçtikten sonra yine Atatürk Bulvarı'na gidiyorsunuz. Köprüyü hemen geçtikten sonra yürüme mesafesi yahu. Bir uğrayın bir çay kahve için. Deyin ki Nergis'le Biz Bize'den bizim kız Nergis gönderdi deyin. Mehmet Yıldız büyük bir inşaat tutkusuyla yürekten ve profesyonel olarak

0: bizleri ofisinde bekliyor olacak. Ofis adresini verdim. İletişim, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak iletişim numarası 0552 560 67 13 değerli dinleyenlerim. O zaman birazdan açıklamamı yapacağım. Haftanın ruh taşı bakalım kim oldu? Kime benden özel şarkı gidecek? Ben de şimdi ölçümlerimi yapıp büyük bir heyecanla bekliyorum canım ruh taşları. Linet ve Taladro gelsin.
1: Acısı çok olanın gülüşü güzel olur. Bak bize. Acı insanı güçlü yapar. Korku cesur kılar. Peki ya kırık bir kalp ne yapar? Ne yapar? Ya akıllı yapar. Sen ya acına teslim olup kendini kaybediyorsun. Ya da yaranı sarıp yoluna devam edersin. Söylemesi zor ama...

Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Mehmet

0: Yıldız.
1: Sen her şeyin mi ya? Sen bana nasıl söyledin ya bunları? Nasıl söyledin sen bana bunları? Nasıl söyledin?
2: Çiçek, sana ne oldu ya? Ne oldu sana?
1: Yandım ben, yandım! Yandım, bana bu oldu! Bu! Olan bu işte! Acıysa ben en büyüğümü yaşadım. Sen bana neyin hesabını soruyorsun? İnsan bir kere ölür ya. Ben bin kere öldüm. Kafamı koparasım geldi günlerce. Her gece Allah'ım sabah olmasın diye yattım. Her sabah lanet olsun yine yaşıyorum diye uyandım. Yeter artık ya, yeter. Çiçek nasılsın, ne hissediyorsun, iyi misin diye bir kişi sormuyor ya. Tanıyamıyor musunuz beni artık? Tanıyamazsın. Çünkü çok değiştim, evet değiştim. İnsan bir kere ölür ya.

0: İnsan bir kere ölür ya. Ben bin kere öldüm.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: Nergis de Biz Bize, Devre Kefam.
4: İki güzel taladroyla kulaklarımızın pasını sildik. Arabesk rap'in gerçekten duayen sanatçısı Taladro.

0: öncesinde ihtimaller de yoksan bari aşkı hatırla. Biz zaten ölmek için yaşıyoruz be hayat derken akabinde bir insan kaç defa ölür dedi. Ve bir birlikteliğin daha sonuna geldik efendim. Bu haftayı kapatıyoruz. Peki bu hafta az önce yayınlamış olduğum Ahmet Kaya'nın Sözüm şiirlerin mükemmelidir de kabul ettim. Efendim çocuklar gibi yazanları da kabul ettim. İlk mesajı gönderen şanslı ruh taşıma son veda şarkımızı armağan edeceğiz. Ve haftanın ruh taşı ilan edeceğiz. Şu anda ben ölçümlerimi yaptım. Salise salisesine, saniye saniyesine. Kesinlikle bu adil bir program olsun, adil bir yarışma olsun. Alma verme dengesi çok önemli benim için biliyorsunuz. Ki sizin kızınız olarak bunu yıllardır size kanıtladım ve ispatını da yaptım. İspata da gerek duymuyorum açıkçası. Zaten bana güvenmeyen de mesaj göndermesin ve yarışma programlarına katılmasın efendim. Çok üzülürüm. Şimdi bakalım kim bu haftanın ruh taşı oldu? Devre Gefen frekansında. Tarih 19 Haziran Cuma. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik. Son veda şarkımız kime gidecek? Bu haftanın sorduğum soruya doğru ve çok hızlı bir şekilde cevap veren dinleyicisi. Tebrik ediyorum. Sensin. Bahar Yalçın oldu efendim. Değerli ruh taşımız Bahar Yalçın. En hızlı şekilde şarkının, sanatçının ismini ve şarkının adını bana salise farkıyla gönderen şanslı dinleyicimiz haftanın ruh taşı Bahar Yalçın oldu Devre Gefen
1: frekansında.
0: Tebrik ediyorum Bahar. Son şarkı kalbimin tek sahibine senin isminle gelecek. Haftanın ruh taşında belirlediğimize göre bu haftalık, bugünlük benden bu kadar değerli dinleyenlerim. Pazartesi sürprizlerle dolu bir program sizi bekliyor. Belki de yarışmamız sadece haftanın ruh taşını belirlemek olmayacak da farklı farklı projelerle sizlerle olmaya devam edeceğim. İki gün yokum. Öncelikle bu hafta her hafta olduğu gibi yine bize sponsor olan Şarjıman'ın gururu, değerli iş insanı, iş insanından ziyade karakteri ve kişiliğiyle, doğru ve dürüstlüğüyle, efendim inanılmaz bir inşaat tutkusuyla Mehmet Yıldız'a programımıza sağlamış olduğu katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, bizi bizimle buluşturdu yine bu hafta. Ve teşekkür ve alkışların en büyüğü benden size gidiyor. Beni yine yalnız bırakmadınız bu hafta. Eğer sürçülisan ettiysem affola olur mu değerli ruhtaşlarım? Pazartesi ölmez de sağ kalırsam efendim Batı Karadeniz'in en yükselen frekansı
1: Devrek FM 93.0.
0: Sizin programınız, sizin kızınız, sizin yeriniz, bendeniz.
2: Nergis'le biz sizi.
0: Olmaya devam edeceğiz pazartesi saatler 16'yı gösterdiğinde. Pazartesine kadar kendinize çok iyi bakın. Abla şarkıyı Serhat'a gönderir misin? Teşekkürler demiş Serhat Özer. Biricik yeğenime demiş. Bahar Yalçın'ın adına gidiyor efendim son eser. Haftanın ruh taşı seçildi kendisi Nergis'le biz bize programından. Serhat, Bahar bu hakkını sana kullandı. Serhat Özer'e gidiyor. İrem Derici'nin kalbimin tek sahibine. Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hakkınızı helal edin. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan
2: Devre Gefen. Nergis'le biz size.
0: Eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Musmutlu akşamlarınız olsun.

0: Bahar Yalçın'dan Ferhat Özer'e, İrem Derici, kalbimin tek sahibine. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bay bay.
1: Nergis'le Biz Bize sona erdi.

0: servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
0: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.

0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici katlat biraz, acelem var benim.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Aman dikkat!
5: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
5: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
5: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
5: Recep Odabaş.
4: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
5: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
5: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
5: Bitmedi.
2: Bitmedi.
5: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
5: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
5: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları

0: tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitli.

0: Çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
1: Köfteci selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci selam. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Kral Radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi.
2: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
3: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
2: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan Cezaevi Özel İstek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız.
3: Onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
2: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
3: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
2: 0507 380 0067.

Of of of of. Ferdi Baba, günün yorgunluğunu, günün stresini Ferdi Baba şarkılarıyla atıyoruz sevgili dinleyenler. Evet, sesimi ve sıcaklığımın ulaştı. Tüm canlara selam olsun. Abonelere özel cezaevi istek programımız başladı. Bu haftanın son programında sizlerle birlikte oluyorum sevgili dinleyenler. Cumartesi pazar yayınımız yok biliyorsunuz. O yüzden bu akşam mesajlarınızı ve isteklerinizi yazıyorsunuz. Evet, abone olan dinleyicilerimiz zaten mesajlarını ve isteklerini göndermeye başladılar. Abonelik hakkında bilgi

olmayanlar 0507 380 0067 bilgi almak istiyorum diye yazabilirsiniz. Bunun dışında Devrek'te 93.0'da evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında bizleri dinleyen ve internet üzerinden dinleyen cezaevi mesajı değil de normal Devrek FM'e gönül veren gönül dostlarımız WhatsApp hattımızdan 0507 380 0067'den mesajlarını yazabilirler. Onların mesajlarına yer vermeye çalışıyorum programım içerisinde. Evet, abone olup istek hakkı olan dinleyicilerimiz şimdiden isteklerini ve mesajlarını yazabilirler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz 93.0 Devrek FM'de.

Efendim, her zaman olduğu gibi iki güzel Ferdi Baba şarkısıyla startımızı vermiş olduk sevgili dinleyenler. Artık mesajlarınıza ve isteklerinizi değerlendirmeye başlıyoruz. Bu akşam ilk mesaj Aleyna Demir'den gelmiş sevgili dinleyenler. Evet, bu akşam Aleyna Demir ilk sırada. Abi kolay gelsin, ben Aleyna Demir. Beycuma kapalı cezaevinde C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir. Koğuş arkadaşı Cihan Başkan için Ankaralı İbocan'dan neyin kafasını yaşıyorsun sen istedi. Çalarsan çok sevinirim demiş. Allah tüm kader mahkumlarını sevdiklerine kavuştursun. Hafta sonu yayın yok sanırım. Şimdiden eşimin babalar gününü kutluyorum. Dünyanın en iyi babası, onu çok seviyorum demiş. Hafta sonu yayın yok, benim yayınım yok ama diğer arkadaşlarım programda. Siz yine babalar gününde mesajlarınızı yazabilirsiniz. Belki istek şarkılarınız çalınmayabilir ama mesajlarınız okunacaktır sevgili dinleyenler. Evet, Aleyna Demir. O zaman Beycuma kapalı cezaevinde C6 koğuşunda yatan eşi Mert Demir ve onun koğuş arkadaşı Cihan Başkan için dinleyelim bu güzel şarkıyı.

Evet sevgili dinleyenler, ilk istek şarkımız Aleyna Demir'den gelmişti. İkinci istekle devam ediyoruz. Listemizin ikinci istek hakkı Canan Hanım'daymış bu akşam. Canan abla zaten. Evet, Yıldız Tilbe mi istemişler? Bir bakalım efendim. Selamun aleyküm Murat kardeşim, ben Canan ablan. Muğla Fethiye'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Beycuma Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı ve onun kıymetlisi Gamze'ye gelsin. Yıldız Tilbe'den Hasretim Ben Deli Gibi parçasını rica ediyorum ve tabii ki tüm hasret çekenlere gelsin. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun kardeşim demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. O zaman Yıldız Tilbe gelsin radyomuzda Recep Can Koçaklı ve onun kıymetlisi Gamze için söylesin bu akşam bu şarkıyı.

Evet sevgili dinleyenler, 19.31 yaptık saatlerimizi. Yaklaşık olarak 2-2,5 aydan beri bu programı yapıyoruz sevgili dinleyenler. 19.21 saati aboneler özel istek programı sevgili dinleyenler. Bu program içerisinde sadece abone olan dinleyicilerimizin cezaevi mesajları ve istekleri okunuyor. Abone olmayan dinleyicilerimizin cezaevi mesaj ve istekleri okunmuyor sevgili dinleyenler. Eğer abone olup isteklerinizi yayın atmak isterseniz abone olabilirsiniz. Ama yok gerek duymuyorum derseniz de bu program içerisinde mesaj göndermeyip diğer arkadaşlarımızın programlarında mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bu programın özelliklerinden birisi sadece abonelere özel istek programı olması. Bunu da hatırlatalım. Abone olan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Yunus'un mesajıyla ve isteğiyle devam edelim bu akşamın 3. istek şarkısı. Selamun aleyküm, ben Ankara'dan Yunus, Devrek cezaevinde bulunan kardeşim Doğanay Şirin. Cino Görkem'e istek parçam var demiş. Tülay Maycıran, kim bilir çalarsan sevinirim. Ve Yunus her zaman olduğu gibi bir mesaj da göndermiş. Teşekkür ediyoruz, her zaman güzel mesajlar gönderiyor. Kötü bildiğim değil, iyi bildiğim insanlar yanılttı beni. Dogi'nin sana selamı var abi, iyi yayınlar Yunni demiş. Eyvallah Dogi'ye, sen de selam söyle. Telefonla görüştüğünüz, konuştuğunuz zaman Devrek FM'den Murat abinin selamı var dersen sevinirim. O zaman hadi bakalım Ankaralı Yunus'tan. Bu da şey oldu ha. Ankaralı Namık gibi oldu, rahmetli gibi böyle. Hani Ankaralı Namık, Ankaralı Yunus gibi. Ankaralı Yunus'tan Devrek cezaevinde bulunan kardeşim Doğanay Şirin, Cino Görkem'e hediye olarak geliyor bu güzel şarkı.

Evet valla 19.21 saatinin abonelerini çok seviyorum. 2-2,5 aydan beri birlikte yol yürüyoruz. Sevgili Yunus da ilk başlardan beri her daim abonemiz olan, yanımızda olan birisi ve 19.21 aboneleri, hepinizi alkışlıyorum. Çok güzel şarkılar seçiyorsunuz, çok güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Bu güzel alkışlar sizlere olsun efendim. Gerçekten hani şarkı seçimleriniz mükemmel. Bu şarkı da çok mükemmeldi. Hepinizi alkışlıyorum efendim. Devam ediyoruz. Ordu'dan Filiz Hanım mesaj göndermiş. Selamlar Murat Bey, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ordu'dan Filiz ben. Sıradaki şarkı bana da gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyorum. Ordu'ya da selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Devrek'ten, bir başka Karadeniz incisinden, bir başka Karadeniz incisine selamlar, sevgiler olsun. Devrek'ten Ordu'ya selamlar olsun. Evet, bir bakalım. Hayırlı yayınlar Murat Bey. A5 koğuşunda yatan can parçam oğlum Serhat Özer, Barış Demiral, Yavuz Selim Aydın için İstek şarkı yazmışlar ama şimdiden teşekkür ederim Alev demişler. Adanalı Ahyan var zaten sırada ama farklı bir şarkısı var. O hediyemiz olsun diyelim. İyi akşamlar dileklerimizle birlikte. Evet, devam ediyoruz efendim. Yusuf Hoştürk'ün mesajına ve isteğine geldik. Sevgili Yusuf Hoştürk'e de selamlar, sevgiler olsun. Her zaman olduğu gibi o da yanımızda. Bir de mesajını bulabilirsem, Yusuf nereye kayboldu ya? Vallahi Yusuf'un mesajı nereye? Evet. Selamun aleyküm abi, iyi yayınlar. Adanalı Ayhan, silah olurum patlarım şarkısı. Fırtınaya karşı dimdik duramıyorsan yağmurda bile sırılsıklam olursun diye güzel bir söz göndermiş. Vay. Fırtınaya karşı dimdik duramıyorsan yağmurda bile sırılsıklam olursun. Doğanay Şirin'e ve C14 koğuşuna gelsin abi. Tüm dostlara selam olsun. Şirin Baba'nın selamı var demiş. Ve aleyküm selam diyorum efendim. O zaman devam edelim. Adanalı Ayhan isteği değil mi? Silah olur patlarım şarkısı. Sevgili Hoştürk'ün isteği üzerine Devrek FM'de sizlerle. Efendim, abonelik hakkında bilgi almak isteyenler, ben de abone olmak istiyorum. Ben de cezaevindeki sevdiklerime şarkılar hediye etmek istiyorum, mesajlar göndermek istiyorum diyorsanız hadi bakalım. 0507 380 0067 bilgi almak istiyorum diye yazıyorsunuz sevgili dinleyenler.

Evet, sizin gibi ben dost satmadım. Çok güzel şarkıydı. Hoş Türk'ün isteğini yerine getirdik sevgili dinleyenler. Devam ediyor birlikteliğimiz. Evet, yine bir mesajımız var, isteğimiz var. Devam edelim. Her zaman olduğu gibi muhteşemsiniz. Evet sevgili dinleyenler, bir bakalım hemen şu mesajı bir bulabilirsek. Evet, hemen bir bakıyoruz. Kolay gelsin abi, ben Alim Yazıcı, Beycuma kapalı cezaevinde yatan oğlum için, B8 koğuşunda yatan Hasan Yazıcı için ona hediye ediyorum demiş efendim. Evet, Alim Yazıcı, Beycuma kapalı cezaevinde yatan, çok sevdiği ve her zaman yanında olduğu B8 koğuşunda yatan Hasan Yazıcı oğlu için istekte bulunmuş bizden. Oğlum 30 yaşında demiş. O zaman dinleyelim bu güzel şarkıyı.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi az önce bir telefon aldım. Sevgili Nurettin abimize selamlar, sevgiler olsun Nurettin Gündoğan'a. Sevgili nakliyeci Ercan abimizle birlikte şu anda Bakacakkadı tarafında bizleri dinlemektelermiş. Onlara da kucak dolusu selamlar olsun efendim. Sevgili Nurettin Gündoğan abimize, Gündoğan Madencilik. Ben ona hep şey derdim, yandım anam madencilik. Yandım anam madencilik derdik. Nurettin abimize selamlar, sevgiler olsun. Yıllardan beri sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz ve üzerimizde de hakkı olan abilerimizden bir tanesidir. Yine yanında aynı şekilde Ercan'a da selamlar, sevgiler göndermiş olalım. İyi yolculuklar dileklerimi iletiyorum. En güzel şarkılarım onlara da hediyem olmuş olsun sevgili dinleyenler. Evet, devam ediyoruz şimdi Güneş Hanım'ın mesajıyla ve isteğiyle devam ediyoruz. Sıra Güneş Hanım'a geldi. Güneş'ten Halil'ine, Mustafa Keser'den Aklımda Fikrimde Sen Varsın istiyorum.

diyorum, teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş ve mesajında göndermiş. Hep aklımda, düşüncemde sen varsın sevdiğim. Senle olan her şeyi çok özledim. Seni seviyorum her şeyim diyerekten Güneş Hanım Halil Bey'e göndermiş bu güzel şarkıyı. Evet, Güneş Hanım ve Halil Bey için dinleyeceğiz ve evet, onlar için dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Mustafa Keser bizlerle birlikte olacak şimdi. Bu şarkı aynı zamanda sevgili Nurettin Gündoğan abime ve sevgili Ercan'a da benden hediye olaraktan gelsin.

0: Evet, Güneş Hanım'a ve Halil Bey'e geldi bu güzel şarkı. Aşkınız, sevdanız daim olsun diyelim. Sevgili Nurettin Gündoğan abimize ve sevgili Ercan'a da benden hediye olaraktan gitti sevgili dinleyenler. Evet, Nuray Hanım ilk defa Devrek FM'i dinliyormuş ve ilk defa cezaevindeki oğluna mesaj göndermek istediler efendim. Bir annenin oğluna olan mesajını ulaştıralım, bizlere de mutlu eder sevgili dinleyenler. Evet, Zonguldak Beycuma kapalı cezaevinde A7 koğuşunda yatan canım oğluma Umut Baran Sezer'e hediyem olsun en güzel şarkılar demiş. Ve mesajım, bunu da unutma Hakim Bey, kelepçe vurulmaz umutlara yazmış Nuray Hanım. Evet, annesi Umut Baran Sezer'in annesi Nuray Hanım'dan Zonguldak Beycuma kapalı cezaevi A7 koğuşunda yatan çok sevdiği oğluna hediye olarak gidiyor en güzel şarkılar. Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bir bakalım hemen. Uygar Doğanay isteği vardı. Ateş Ediyor şarkısı istenmişti sevgili dinleyenler. Hemen mesajımıza gelelim. Meral Altay göndermiş mesajı. Selamlar, hayırlı yayınlarınız olsun. Beycuma açıkta olan canım eşim Volkan Altay'a Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor şarkısını armağan ediyorum. Sen benim sadece sevdiğim değil, durup durup şükrettiğim nasibim. Her duamın başrolüsün. Seni kelimelerin yetmeyeceği kadar çok seviyorum. İyi akşamlar demiş efendim. O zaman ne diyoruz? Meral Altay'a ve Beycuma açıkta olan çok sevdiği eşi Volkan Altay'a ne diyoruz efendim? Ne diyelim? Uygar Doğanay söylesin.
1: Aç sesini kardeşim.
2: En güzel aşk şarkıları bu radyoda.

0: Evet, reklamlarımızdan önce bir şarkı daha paylaşalım, ondan sonra reklamlara gireceğiz sevgili dinleyenler. Evet, İlknur Hanım'ı yeni abonemiz olmuşlardı, onlara da hoş geldin diyelim. İlknur'dan Ömer Kalkan'a Zonguldak Devrek Bey Cuma M tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 koğuşuna. Evet, bir de mesaj göndermiş Ömer Kalkan'a. Ömer, senden haber alınca içim rahatlıyor. İyi olduğunu bilmek yetiyor bazen. Seni özlediğimi söylememe gerek yok. Zaten aklımdan çıktığın bir gün olmadı. Kendine dikkat et, gerisini zamanı gelince konuşuruz demiş efendim. İlk Nur'dan C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan'a sevgiyle demişler ve İstek şarkıları bu akşam Ersay Üner'den İki Aşık şarkısını istemişler efendim. O zaman tam 93.0 Devreg FM'de Ersay Üner söylesin İlknur ve Ümraniyeli Ömer Kalkan için. O zaman ne diyoruz onlara da? Ne diyoruz?
1: Aç sesini kardeşim.

0: börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 14 76
0: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
4: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü...

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Sevgi Camileri.
2: Sevgi sayfası açılır. Mısra mısra okunur. Sevgi vücutta kalbe incitmeden dokunur.
1: Sevgi gönül dostunu kırmaktan çok kocunur. Sevgi ne güzel sözcük. Her dilde olmalıdır.
2: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
1: Murat'la Sevgi Çemberi devam ediyor. Murat'la Sevgi Çemberi.
3: Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor.
4: Seni çok ama çok ama çok seviyorum.
3: Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor.
4: Özledim teninin kokusunu özledim.
3: Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz.
4: Bir

0: 7 gün 24 saat yayında ve yanınızdayız.
1: Murat'la, Sevgi Cem'de. Duyguların en yoğun yaşandığı yer Murat'la Sevgi Çemberi. Bu program şarkılarla duygularınızı ifade ediyor. Murat'la Sevgi Çemberi.
2: Evet, bu programda şarkılar konuşuyor, bu programda duygular konuşuyor. Aslında bu programda siz konuşuyorsunuz. Bu programda benden hiçbir şey yok.

0: sevgili dinleyenler. Benden sadece programın başında iki tane benim şarkı hakkım var. Ferdi Baba şarkısı. Bu bende bir hastalık efendim. Ben iki tane Ferdi Baba'yı çalmadan yayın yapamıyorum. Ben sadece iki şarkı çalıyorum. Ondan sonra tamamen direksiyonun başında sizler varsınız. Abone olan dinleyicilerimiz var. Bu programa sponsor olan destekçiler var sevgili dinleyenler. Bu programda sizlerin mesajları var, sizlerin duyguları var. O yüzden abone olanlara çok teşekkür ediyorum, yanımızda olanlara. Evet, İhsan Yıldız'ın mesajına ve isteğine sıra geldi sevgili dinleyenler. İhsan Yıldız'a da çok teşekkür ediyoruz. O da ilk defa bizlere abone olmuşlardı. 22 tane istek hakkı elde etmişlerdi bizlerden. Çok teşekkür ediyorum. Şükürler olsun ki biz de 22 tane isteğini çalmış oluyoruz. Selamun aleyküm, ben İhsan Yıldız, A1 koğuşundaki yıldızım, en büyük gururum, can eşim, Gülveren'im. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsin, bizim için rica etsem Ali Baran Delinim şarkısını çalar mısınız demiş efendim. Bu akşam İhsan Yıldız çok sevdiği Gülveren'ine Ali Baran'dan Delinim şarkısını hediye etmiş, dinleyelim hep birlikte.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına, ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil,

Evet sevgili dinleyenler, abonelere özel cezaevi istek programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, bu akşam önceden bir tane bir ismini vermeyen dinleyicimiz vardı sevgili dinleyenler. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz vardı ve Zafer Kolmoğlu için bizlere sponsor oluyordu ve ona şarkılar hediye ediyordu. İşte o dinleyicimiz yine bu akşam Zafer Kolmoğlu için sponsor oldular sevgili dinleyenler. Zafer Kolmoğlu'na Yıldız Til ve Dillere Destan göndermek istiyorum. İsim vermezseniz sevinirim. O biliyor demişler efendim. Evet, demek ki Zafer Kolmoğlu biliyorsa bizim için hiç sıkıntı yok. Evet, hadi bakalım.

Evet, Zafer Kalmoğlu için bu akşam bir dinleyicimiz sponsor oldu, o bilir kendisini dediler. Bu akşam iki şarkı hediye etmek istediler ona ve iki şarkılık abonelik gerçekleştirmişler sevgili dinleyenler. Katkısından ve desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Böyle iki şarkıya da iki şarkılık da abone olabilirsiniz. Hatta benim için sıkıntı yok. Tek şarkılık bile abone olabilirsiniz sevgili dinleyenler. Hiç önemli değil. Bir şarkılık bile abone olabilirsiniz. Ama biz istiyoruz ki böyle devamlı abonelerimiz olsun. Bu program sizle. Mesela abonesiniz, aboneliğiniz bittiği zaman yerinizi kaybedebiliyorsunuz. Zaten 2 saatte çalabileceğimiz şarkı sayısı 15-16 tane sevgili dinleyenler. Yani 15-16 kişi arasında olmak isterseniz, eğer abone olmak isterseniz ve bu güzel programda mesajlarınızı yayınlatmak isterseniz, WhatsApp 0507 380 0067'den mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İyi yayınlar, ben Beycuma Açık Cezaevi C2 koğuşundan Dursun Eğriyer. Burada bulunan tüm mahkumlar ve sizin için sıradaki parçalar gelsin demişler. Teşekkür ettik efendim. Devam ediyoruz. Evet, Zafer Kalmoğlu'na hediye olarak gidiyor bu güzel şarkılar. İsmini vermeyen dinleyicimizden. Ama Zafer biliyordur bu şarkılar kimden kendisine hediye olarak gidiyor. Ve bu şarkılarla kendisine ne mesajlar gönderiliyor. Sevgili Zafer Kalmoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah en yakın zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin diye.

Evet, Ordu'dan Filiz tekrardan mesaj göndermiş efendim. Selamlar, sıradaki şarkı size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum tekrardan demişler. Teşekkür ediyorum efendim. Evet, şöyle bir bakalım. Selamun aleyküm, iyi yayınlar Murat abim, ben Sultan C9 koğuşta yatmakta bulunan Recep Durmuş, Mevlüt Sarıtaş, Ömer Kalkan, Önder Aydın, Yılmaz Gömürcü Erdal, Tüfekçi Oktay, Tinerci Ertuğrul, Erdemir Ercan ileri tüm C9 koğuşuna Halis Arkaya bedeli var armağan ediyorum, sıradaki şarkılar hediye olsun demişler efendim. Evet, bir şarkı dinleyelim, ondan sonra Sultan'ın isteği var sevgili dinleyenler, Sultan'ın isteğiyle devam edeceğiz ondan sonrasında.

Farkında mısın bilmem, burnumda tütüyorsun. İbrahim Erkal o güzel sesiyle ve yorumuyla radyomuzda bizlerle birlikte oldu sevgili dinleyenler. Benim de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. 20.32 yaptık saatlerimizi. Bu haftanın son programını gerçekleştiriyoruz. Hafta sonu cumartesi pazar ben yokum. Sevgili Hakan kardeşim hafta sonu cezaevi programı yapıyor sevgili dinleyenler. Evet, şimdi şunu da hatırlatmak istiyorum sizlere sevgili dinleyenler. Bu konuda şimdi radyomuzda hafta içinde 2 saatte aboneli istek programı var sevgili dinleyenler. 19.21'de ve 23.01'de 2 tane sponsorlu program var. Siz şimdi hangi programa sponsor olmak istiyorsanız veya sponsor olduysanız o programda istek haklarınızı kullanıyorsunuz. Mesela benim programıma sponsor oldunuz. Benden 10 tane istek hakkınız var diyelim. Tutup da 23.01'deki arkadaşıma ya ben abone oldum işte Murat'ın programına abone oldum da benim isteklerimi çalacaksınız deme hakkınız yok. Aynı şekilde 23.01'e abone olan dinleyicilerin de 19.21'de bana mesaj atıp da ben aboneyim benim istek şarkımı çalacaksınız diye bu şekilde bir şey yok sevgili dinleyenler. İsterseniz sadece bir programcıya sponsor olabilirsiniz. İsterseniz hem 19.21 saatine sponsor olabilirsiniz hem 23.01 saatine sponsor olabilirsiniz. Bu da size kalmış bir karar sevgili dinleyenler. Hangi programa, hangi saat size uyuyorsa, hangi program size uyuyorsa o programa sponsor olabilirsiniz. Ama istek haklarınızı hangi programda sponsor olduysanız o programda kullanıyorsunuz. Çünkü burada bir takip söz konusu sevgili dinleyenler. Yani bir kişi abone oluyor, 10 tane istek hakkı var mesela. O 10 tane isteği biz buraya not alıyoruz. Kaç tane isteği

0: bu kişinin yayınlanmış, diyelim 6 tane yayınlanmış, 4 tane daha hakkı var. Bu şekilde biz bunu takip ediyoruz. 19.21 saatinin takibi farklı oluyor, 23.01 saatinin takibi farklı oluyor. Vallahi bu konuşmadan da herhalde anlamışsınızdır diye düşünüyorum, değil mi? Anlaşıldı mı sevgili dinleyenler? Anladığınızı ümit ediyorum. Hangi saatler size uyuyorsa, 19.21 ise, 19.21, 23.01 ise, 23 ile 01 arası istediğiniz programcıya, istediğiniz programa sponsor olabilirsiniz. Ama hangi programcıya veya programa sponsor olduysanız, o yayıncı arkadaşımın saatinde isteklerinizi istiyorsunuz sevgili dinleyenler. Vallahi Sultan haklısın, mesajın okunmadı, sırada sana geldi. Evet, şimdi... Abi, Ali Eren Çetinoğlu'ndan Beycuma Kapalı Cezaevi B blokta yatan Bartu Kayabaşlı için. Kamuran Akkor'dan Bir Ateş Attım Beni şarkısını armağan ediyorum. Abone olmadığınız için isteğinize yer veremiyorum. Öz kardeşin her daim yanında. Az kaldı kardeşim, biraz daha sabret, elbet bir gün demiş sevgili dinleyicimiz. 47-67 mesaj göndermiş Ali Eren Çetinoğlu'ndan. Evet, Ali Eren Çetinoğlu'ndan Beycuma Kapalı Cezaevi B blokta yatan Bartu Kayabaşlı'ya. Öz kardeşin her daim yanında, az kaldı kardeşim, biraz daha sabret diyerekten ona güzel bir moral mesajı göndermiş. Evet, abonelik hakkında da bilgi almak istemiş. Teşekkür ediyoruz. Az sonra ben size gerekli bilgilendirmeleri yapacağım. Devam edelim. Sultan şimdi sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım ne yazmış bu akşam Sultan, Yaman'ına neler yazmış. Ben ne merak ettim var ya. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Ben Sultan Beycuma C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir reisim. Mektubunu aldım ve ben de senin kadar duygulandım. Kokusunu fark etmedim sanma. Seni çok seviyorum, bunu bilmeni istiyorum. C9 koğuşunda masa 1'e selamlar. Allah tez zamanda sevdiklerine kavuştursun. Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları Doldu Elime parçasını hediye ediyorum bu akşam demişler sevgili dinleyenler. Sultan'dan Yaman Özdemir'e ve Beycuma C9 koğuşuna hediye olaraktan gidiyormuş bu güzel Müslüm Baba şarkısı. O zaman Sultan'a ve Yaman'a ne diyoruz? Ne diyoruz?
1: Aç sesini kardeşim.

Allah sultan, ömrümü yedin ya vallahi, ömrümü yedin. Evet, Elif Altıntaş'tan oğul parçasını rica etsem, A8 koğuşunda yatmakta olan oğlum Samet Üzüncü. Canım oğlum, annen seni çok seviyor demişler efendim. İstek şarkınıza yer veremesem de sıradaki şarkı hediyem olsun diyelim sevgili dinleyenler. 19.21 saati, abonelere özel istek programı. Bunu anlamışsınızdır herhalde. Abone olanlar, yani bu programa sponsor olanlar, yani bu kişiler abone olanlar, işte kimisi 250 TL, kimisi 500 TL, kimisi 1000 TL ile bu programa sponsor oluyorlar. 500 TL ile sponsor olanlar 10 tane istek isteme hakkı oluyor. 1000 TL ile sponsor olanların 20 tane istek isteme hakkı oluyor. Yani ben bu programda ben yokum arkadaşlar. Bu programda tamamen abone olan dinleyicilerimiz var. Şimdi ben abone olan dinleyicilerin mesajlarını düşünün. Otobüse bineceksiniz. Siz bilet almışsınız. Koltuğunuza oturmuşsunuz. Yani bilet almışsınız. 50 lira vermişsiniz. Otobüste koltuğunuza oturmuşsunuz. Arkadan birisi geliyor. Hiç para vermiyor. Bilet de almıyor. Koltuktan kalkın ben oturacağım diyor. Buna siz razı gelir misiniz? Hayat içerisinde siz buna kendi adınıza razı gelir misiniz? Şimdi ben abone olan dinleyicinin mesajını, isteğini geri bırakacağım. Abone olmayan dinleyicimizin isteğini geri bırakmayacağım. Eğer sizler sevdikleriniz için 250 TL, 500 TL vermeyi eğer değersiz görüyorsanız, buna da benim yapabilecek bir şeyim yok. Bu parayı benim için vermiyorsunuz. Bu parayı sevdikleriniz için veriyorsunuz. Burası da bir sonuçta kurum. Burası bir radyo. Buranın bir masrafları var. Buranın bir çalışanları var. Buranın bir emek verenleri var. Herkes bu radyo için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Siz belki 250 liranızı veriyorsunuz, 500 liranızı veriyorsunuz, 1000 liranızı veriyorsunuz. Ama buradaki yayıncı arkadaşım her gün geliyor, burada 2 saat emeğini veriyor, zamanını veriyor. Bu dünyada bir insanın zamandan başka verebileceği kıymetli nesi var sizce? O yüzden anlayışınıza sığınıyorum, hoşgörünüze sığınıyorum. Lütfen. Eğer zaten radyomuzu da takip ederseniz, mesela...

Sabah 10 ile 12 arasında Emine kardeşim yayında oluyor sizlerle birlikte. Bakın yayın akışında söyleyeyim size. Sabah 10-12 arası Emine kardeşim yayında sizlerle oluyor. Saat 16 ile 18 arasında Nergiz'le Biz Bize programı sizlerle birlikte oluyor. Bu iki programda mesajlar ücretsiz mesela. O arkadaşlarım ücretsiz şekilde mesajlarınızı okuyorlar. 19.21 saati aboneler özel istek programı, sadece abone olanların cezaevi mesajları ve istekleri okunuyor. 21.23 saati yine abonesiz, serbest bir yayın. Bazen Ferdi Bey yayında oluyor, bazen İsa Bey yayında oluyor, bazen Volkan Bey yayında oluyor. 21.23 arası da ücretsiz program var. Yine 23 ile 01 arası Hüsran kardeşim, o da sponsorlu ücretli program yapıyor. Yani 19.21 ile 23.01 programları abonelere özel istek programı sevgili dinleyenler. Anlatabildim mi? İnşallah anlamışsınızdır.

yavaş yavaş vedaya doğru da gidiyoruz. Bu arada aramıza yeni bir abonemiz katıldı. Ona da bir hoş geldin diyelim efendim. Ali Eren Çetinoğlu. Evet, Bartuka'ya başlığı için sponsor oldu sevgili dinleyenler. Evet, Ali Eren Çetinoğlu. Beycuma kapalı cezaevi B blokta yatan Bartuka'ya başlığı için 19.21 saatine sponsor oldular. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve aramıza hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet, bu akşam ne istemişti? Ali Eren Çetinoğlu'ndan Beycuma kapalı cezaevi B blokta yatan Bartuka'ya başlığı için Kamuran Akkor'dan Bir Ateşe Attın Beni şarkısını armağan ediyorum. Ve mesajım, öz kardeşim her daim yanında, az kaldı kardeşim biraz daha sabret elbet bir gün demiş. Evet, sevgili Ali Eren Çetinoğlu'ndan Bartuka'ya başlığa hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı.

Evet, Ali Eren Çetinoğlu Bey Cuma Kapalı Cezaevi Bey Blok'ta yatan Bartu Kayabaşlı için sponsor olmuşlardı ve bu şarkıyı hediye etmişlerdi. Efendim, bir haftalık daha ayrılığın sonuna geldik. Cumartesi pazar yayınımız yok. Rabbim nasip kısmet ederse İnşallah pazartesi akşamı saatler 19'u gösterdiğinde ben burada olmaya çalışacağım. Hafta sonunda sevgili Hakan kardeşim benim yerime sizlere eşlik ediyor. Cezaevi program saatinde sevgili dinleyenler. Sevgili Hakan kardeşime de şimdiden başarılar diliyorum. Evet, ben görevimi sevgili İsa'ya bırakıyorum. Saatler 21'den sonra, 21 reklamlarından sonra sevgili İsa ile Saklı Düşler programı sizlerle birlikte olacak. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kimin ne dileği varsa, kimin ne sıkıntısı varsa, Rabbim şu güzel gece hürmetine gidersin inşallah. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.

0: Evet, veda ettik ama bir selam var üzerimde kalmasın.
1: Sessiz kaldım diye unuttum.
0: Sevgili Yaman Özdemir, Beycuma'da, Beycuma B9'dan Serkan Çiçek'e selamlar, sevgiler göndermiş. Selam göndermiş. Bu selam da üzerimde kalmasın. Yaman Özdemir'den Serkan Çiçek'e gidiyor.

0: adamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
5: Mülengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
4: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
5: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
4: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
5: 0372 556 1476
4: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
6: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
7: Taksici Mehmet burada.
8: Tekin'le beraber hizmetinizde.
7: Taksici Mehmet.
9: Taksici Mehmet.
8: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
7: Şehir içi, şehir dışı.
8: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
7: Hayırlı günler diler.
8: 0537 237 46 18.
10: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
11: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
12: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
11: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
12: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
11: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
12: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
11: Telefon 0542 214 66 45.

0: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Çevrek FM 93.0.
1: İsa ile Saklı Düşler başlıyor.
2: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
3: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
2: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
3: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
1: İsa ile Saklı Düşler başlıyor.

Boş yere veda etme, böyle ayrılamayız. Efendim herkese hayırlı akşamlar. Böyle ayrılamayız. 93.0 frekansından, Devrek FM stüdyolarından herkese selamlar, herkese hayırlı akşamlar olsun. Saatlerimiz 21.11'i göstermekte. Türkiye saatiyle her daim olduğu gibi Cengiz Baba'yla günümüzün açılışını yaptık dostlar. Günün bu yorgunluğunda geride bırakıp şarkılarla huzurlu limana sığmak isteyen tüm gönül dostlarına selam olsun. Bu gece de kulaklarını pasını silecek, ruhunuzu dinlendirecek en güzel fantezi ve slow eserlerle yanınızdayız. Efendim çaylar tazelendiyse, radyoların sesi hafifçe açıldıysa yolculuğunuz başlasın o zaman. Hepinize keyifli dinlemeler, keyifli daim olsun diyelim. Şu anda benim evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, daha benim tahmin edemem değişik mekanlarda dinleyen dostlara kucaklar dolusu selam olsun. Benden önce sizlerle o güzel muhabbetiyle, o güzel sohbetiyle, o güzel şarkılarıyla sevgili Murat sizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzelliklerin, aynı duyguların bende de devam etmesi temennisiyle. Şöyle ikinci güzel çalışmama geçiyor olacağım. Atilla Kaya ulaştıracağım sizler için. Ama öncesinde tabii ki WhatsApp attım. 0507-380-067 0507-380-067 WhatsApp attım. Devrede mesajlarını, duygularını ulaştırmak isteyen dostlar WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarını ulaştırabilirler diyelim. Efendim 93.0 Devrek FM frekanslarına, Devrek FM stüdyosuna, İsa ile Saklı Üçler programına hepiniz hoş geldiniz diyelim. Keyfiniz daim, muhabbet.

sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı, gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu.

Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşalım mı? Diyen bir mesaj. Keşke okumasaydım. Tabii saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım, gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan beni onunla atatmıştı. Yemin ederim beynimden yorulmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık. Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim semtte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertli içiyor. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına. Ve ona dedim ki...

0: Nejat Alp, o güzel çalışması, arkadaşım bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize hiç hız kesmeden. Saatlerimiz 21.30'u göstermekte. Türkiye saatiyle Devrek FM frekanslarında 93.0 Devrek FM stüdyosunda. Efendim, İhsale Saklı Düşler programı devam ediyor. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz programa diyelim. Şöyle mesajları bir değerlendirelim bakalım.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Selamünaleyküm İsa Bey demiş. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. KDZ Ereğli'den Mustafa ben demiş. En güzel parçalarınızı Beycuma Kapalı A101 koğuşunda bulunan can yoldaşım, diğer yarım eşim Ceren'e armağan ediyorum. Güzel gözüm demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını Allah'a emanet ederek sonlandırmış. Eyvallah, bizden de selam olsun. Allah tez zamanda kavuştursun diyelim temennimiz. Hemen şöyle diğer mesajı.

olayım senin için. Evet, şöyle bakalım. Yazıcı için üzülme sevdiğim. Geleceğim onu rica etsem çalar mısınız? Canım oğlum, inşallah çıkacaksın. Yollarım daim açık olsun demiş. Semih yazıcı için canım oğlum demiş. Çalarsanız memnun olurum. Eyvallah. Şöyle son mesaj. Sıradaki şarkıma geçiş yapıyor olacağım. İyi akşamlar demiş. Senden gönülden bir parça istiyorum. Köfteci selamından herkese selamlar demiş. Eyvallah. Mesajlarımıza devam edeceğiz. Efendim, günün bu saatinde, hafta sonu, cuma akşamı, şöyle artık hafta sonu çalışmayan olan dostlar artık tatilin gelmesiyle evlerinde keyif hale geçmiştir. Çalışan dostlarımıza Allah kolaylık versin diyelim. Hasretlik gözleyenlere, gurbetlik çekenlere Rabbim tez zamanda kavuşmalarını temenni ediyorum. Şöyle Hakan Taşıyan, Gözünü Toprak Doyursun isimli güzel çalışma bizlerle birlikte olsun. Sonrasında buralardayız. 0507 380 0067 0507 380 067 WhatsApp hattım devrede dostlar.

0: Şimdi Nazmi olmasa sen ne yapacaksın? Vallahi hakikaten öyle, Nazmi olmasa ben ne yapacağım ya? Vallahi bak, mikrofon ayarlarımı bile adam geliyor yapıyor. Eyvallah kardeşim benim, adamın dibisin.
1: Basıyorsun 112 acil butonuna. Vallahi burada bitiyorum.
0: 112 acil butonu.
1: Tabii.
0: Vallahi hakikaten yani adamın dibisin, eyvallah kardeş. Nazmi kardeşim, şimdi hazır sana sözü atmışken uzun zamandır sesini duyurmuyorsun insanlara, böyle mikrofondan uzak kaldın. Yani biraz alalım mı senin duygularını?
1: Duygularım ya, onun öncesinde senin yayınlara başlamana çok sevindim.
0: Eyvallah kardeşim benim.
1: Devrek FM ailesine de selamlar, sevgiler olsun. Sevgili Ferdi abi başta olmak üzere, yayıncı arkadaşlara, Zonguldak'a ve Devrek ilçesine çok çok selamlar olsun diyelim. İmkan fırsat dahilinde İsa yayınlara başladı burada. Mikrofondan sesini sizlere duyuruyor.
0: Evet.
1: Biz de ilerleyen zamanlarda hazır olduğumuz an itibariyle gece yayınlarında inşallah herhangi bir aksaklık olmazsa biz de sesimizi, şarkılarımızı, duygularımızı konuşturacağız.
0: Vallahi artık şu sesi artık insanlar duysun diye istiyorum ben. Tamam mı? Çok fazla vakit kaybetme. Azılır mı? Tamam mı? Tamam.
1: Ayarlayacağız.
0: Çok fazla çok fazla vakit kaybetme. Biliyorsun biz hep beraberiz, bir ekibiz. Serdar abi, Hakan, sen, ben, yani uzun zamandır hep beraberiz zaten, hiç ayrılmadık. Yani burada aynı devam edelim inşallah hep beraber. Umuyorum ki çok keyif alacaksın.
1: İnşallah.
0: Şimdi Ömer Danış var sırada. Bunun anonsunu sen yap istiyorum.
1: Bayağı şarkılardan da uzak kaldık, mikrofondan da kaldık.
0: Artık yani sen gözler...
1: Geceye yakışır bir şarkı.
0: Sen gözlenmezsin
1: gece,
0: sen.
1: Gecelerde. Üzerindeki ölü toprağını mı pas atmam lazım. Babama bakacağız.
0: Evet, anons bekliyorum.
1: Ama güzel bir şarkı. Sen anonsunu sen gerçekleştir. Ömer Danış severiz. Hem dinletiriz hem dinleriz.
0: Eyvallah kardeşim. Sesine yüreğine sağlık, eline koluna sağlık diyelim. Şöyle Nazmi kardeşimize teşekkür ettik. Sağ olsun. Kırmadı bizim mikrofonda, sesini duyurdu. İnşallah en kısa zamanda da sevgili Nazmi'yi de burada yayınlarda göreceğiz. Tabii o gündüz yayınları yapmaz. Benim gibi gündüz yayınları yapmaz o. Ben gündüz yayınlarını seviyorum, o gece yayınlarını seviyor. Gece yayını yapar benim kardeşim.
1: Aydınlıkta kendimizi bulamıyoruz, karanlıktayız.
0: Aa, şuraya bir alkış koyalım, dur bir saniye. Nerede benim alkışım? Kardeşim benim. Evet, inşallah Nazmi'yle tabii ki yeni düzenlemeler olacak, yayın saatleriyle ilgili yeni arkadaşlarımız katılacak aramıza. Tabii ki bunu Ferdi abi size anons ediyor olacak yayınlarında, zamanı geldiği zaman tabii ki, şimdi değil. Diyelim şöyle mesajlarınıza bir bakayım. Evet, abonelikle ilgili bir soru var ama bunu Ferdi abi size ulaşır sevgili dostlar, abonelikle ilgili. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim. Ben İstanbul'dan Caner. Sıradaki şarkı Bey Cuma cezaevinde yatmakta olan Mutlu Eren, Ethem Aktaş, Sercan Erdem, A5 koğuşunda yatan Serkan Köse, Yavuz Selim Aydın ve Devrek cezaevinde yatmakta olan Coşkun Gidici, Ozan Demir Soy, Balatlı Çiko'ya gelsin, selam olsun dostlarıma benden demiş. Sırf birisi iyi geceler demediği için iyi geçmeyen geceler vardır. Hepinize iyi geceler olsun benden demiş. Eyvallah diyelim. Biz de şöyle sıradaki şarkıyı armağan etmiş olalım tüm dinleyen dostlara. Şu an sesim ulaştı her yere. Tekrar tekrar kucaklar dolusu selamlar olsun. Devrek FM ekibine de selamlar olsun. Şu an onlar da dinlemekte sanırım beni. Sevgili Ferdi abi de tekrar selam olsun diyelim. Ve Ömer Danış sizlerle. Birazdan reklamlarımız ve babalar arasıyla burada olacağız.

Efendim Güçlü Soydemir, hesabını kim verecek ismi güzel çalışmayı dinlettim sizlere. Saatlerimiz 21.56'yı göstermekte şu dakika itibariyle. Devrek FM'de 93.0, Devrek FM'de İsa ile Saklı Düşler şu dakika itibariyle devam ediyor. Hemen hızlı bir şekilde mesajlarınızı değerlendireceğim. İyi akşamlar İsa Bey, ben Alev, A5 koğuşunda yatan oğlum Can, parçam Serhat Özer için İsmail YK'dan bir parça çalar mısınız rica etsem, hayırlı akşamlar demiş. Tabii ki babalar isteğinden sonra ulaştırabilirim. Hemen şöyle bakalım. İyi akşamlar. A5 koğuşunda yatan bir tanem Serhat Özer'e gelsin. Sıradaki şarkı canım Serhat'ım seni çok seviyorum. Zor günler dostu düşmanı ayıklaman için fırsattır. Bahar Yalçın demiş, mesajım sonlandırmış. Eyvallah, bizden de selam olsun kardeşimize. Allah tez zamanda kavuşursun diyelim. Yayınlar, ben Bey Cuma Açık Ceza Evi C2 koğuşunda dursun. Eğri yer canım eşim ve sizin için sıradaki parça gelsin demiş. Eyvallah. Hemen diğer mesele geçiş yapayım. Selamünaleyküm ve aleykümselam diyelim. Zonguldak Bey Cuma Açık Cezaevi'de yatan mekansız kral Cüneyt Demirdöğer'e ailesinden Ayhan Aşan'dan bir parça çalar mısınız demiş. Mesajını sonlandırmış. Efendim mesajlara devam edeceğiz. Sırada şöyle güllüş çalışması hazırladım. Oraya bir tane güllüş sıkıştırdım. Gönlümden geçen bir güzel bir şarkıdır bu. Her şeyim oldum benim isimli güzel çalışma. Bu güzel çalışmayı şu anda bana kulak veren canım benim için çok değerli, başımın tacı sevgili Özen, Özenciğim dinlemekte, sevgili nişanlım dinlemekte, ona da buradan kucaklarda olsun selam göndermiş olayım. O da şu anda beni dinlemekte, selam olsun o güzel yüreğine, o güzel kalbine diyelim. Bu güzel çalışmayı, güllü çalışmasını, her şeyim olduğun çalışmasını sevgili Özen'e hitabına ulaştırmış olayım. Sonrasında reklamlarımız var dostlar. Reklamlardan sonra babalar resmi yapacağız. Hadi bakalım, keyfiniz daim, muhabbetiniz bol olsun diyelim. Radyoların sesi açılsın biraz daha.

0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: İpek Kuyumculuk.
1: Altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
2: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
1: İpek Kuyumculuk. Değeriniz parlasın.
2: Sedat Karagül'le.
6: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM.
7: Çift 067 Devrek FM.
8: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.

Efendim reklamlarımızın hemen arkasında İbrahim Erkal SMS'in güzel çalışma bizlerle birlikte oldu. Birlikte de devam ediyoruz. Saatlerimiz 22.10 yaptık Türkiye saatiyle Devrek FM stüdyolarında. Efendim bir müşteri kadar buralardayız. Süren gelene kadar buralardayız.

İyi, sesini duyurmaya devam ediyoruz. Evet, şöyle mesajlara bir bakayım, mesajları değerlendireyim. Sonrasında ben babalar resteli yapacağım. Selam İsa kardeşim, ben Hayri. Hayri Arı, A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum, teşekkürler demiş. Babalar Resteli'nin ilk şarkısı armağan olsun diyelim o zaman. Şöyle bakalım hemen diğer mesaja. Beycuma kapalı cezaevinde olan eşim Osman Şenses için hediye ediyorum. Söyle yarim söyle demiş. Fazıl Aydın'dan istemiş. Eyvallah. Bizden de selam olsun. İyi yayınlar. Murat Göbekan'dan diğer yarın çalar mısınız demiş. Beycuma açık cezaevi yatmakta olan eşim Faik Atalay'a gelsin. Seni çok özledi ailen demiş. İyi yayınlar. Beycuma açık cezaevinde yatmakta olan eşim Faik Atalay için sizden bir şarkı istiyorum. Murat Göbekan'dan diğer yarım çalarsanız seviniriz demiş. Eyvallah, bizden de selam olsun. Murat Göbekan, babalar resimlerinden soru ulaştırabilirim bu güzel çalışmayı. Selam İsa Bey, ben Alperhan. Alperhan Arı. Beycuma A5 koğuşunda yatan arkadaşım Serhat Özer seni en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, seni çok özledik. İyi yayınlar demiş. Mesajını sonlandırmış. Eyvallah, bizden de selam olsun. Selam, iyi akşamlar. Hayırlı yayınlarınız olsun. Beycuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e çok selamlarımı gönderiyorum. Allah tez vakitte kavuşursun inşallah. Zeynep Arı demiş. Mesajını sonlandırmış. Umarım dinliyordur. Mesajını almıştır diyelim. Evet, şöyle bakalım. Başka mesaj yok. O zaman babalar resteline geçiş yapıyoruz. Arabeskin Ulu Çınarlarına saygı duruşunda bulunacağımız, lafı hiç uzatmadan ben tam hedeften vuracağım şöyle. Kısa ve öz şöyle şarkılarla birlikte devam ederiz. Saatlerimiz gecenin en ağır, en efkarlı vaktini işaret ediyor. Dostlar, Devrek FM'de geldik babalar resteline. Sözü fazla uzatmayacağım. Kelimelerle vakit kaybetmeye de gerek yok. Şimdi mikrofonu arabeskin Ulu Çınarlarına, bu müziğin asıl sahiplerine, gerçek ustalarına bırakıyorum. Hadi bakalım, lambaları söndürün, radyonuzun sesini açın ve kendinizi babaların o eşsiz tesellisine bırakın. Resal başlıyor dostlar. İlk şarkımız Ferdi Baba, Sanma Sana Dönerim. Efendim, 93.0 Devrek FM stüdyolarındasınız. İsa ile Saklıçta programındasınız. Keyfiniz daim, muhabbetiniz bol olsun.

0: Devrek FM.
1: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.
2: İsa ile saklı düşler.

Seni benden, beni senden ayıran felek yere bassın, kul yere bassın. Efendim babalar resimlerin tamamladık alemin en çok dinlenen radyosu. 93.0 Devrek FM'de İsa ile Saklı Düşler şu dakika itibariyle devam ediyor. Artık birliklerimizin son 20 dakikasına girdik sevgili dostlar. 20 dakika sonra vedamı gerçekleştiriyor olacağım. Hemen şöyle mesajlarınıza bir yer vermiş olalım. Beş Güzel Çalışmayı sizlere baş başa bıraktım. Ferit Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Cengiz Kurdoğlu çalışmalarıyla resimimi de tamamlamış olduk sevgili dostlar. Hemen vakit kaybetmeden mesajlarınızı değerlendirmeye alalım. Sizi de fazla bekletmeyelim. Hayırlı akşamlar, kesintisiz yayınlar olsun. Ben Nergis, Nergis'le biz bize Nergis demiş. Eyvallah sevgili meslektaşım, canım ablam, Nergis ablam. Ona bizden de selam olsun, kucaklar dolusu selam olsun. Sıradaki şarkı gönlünden geçen bir eser. Şurayı okuyamadım ama ruhsarlarıma mı gelsin demişsin. Evet, öyle herhalde. Peki. Sırada Sevda Özkaran var. Akşam Olmadan Gel isimli yeni çalışması bizlerle birlikte olacak. Kendisine de buradan selam olsun. O da şu an dinlemekte radyoyu. Bugün gönderdi şarkısını. Sevgili Sevda Özkaran, buradan da selam olsun kendisine. Tekrar tekrar harika bir şarkı olmuş. Ağzına yüreğine sağlık diyelim. Sevgili Sevda Özkaran. Şöyle diğer mesaja bakalım. İyi yayınlar İsa Bey demiş. Bey Cuma açık cezaevinde yatmakta olan eşim Faik Atatürk.

Bu için sizlerden bir şarkı istiyorum. Murat Gökbakan'dan Diğer Yarım çalar mısın? Evet, bu şarkıyı birazdan listeme alacağım. Evet, şöyle merhaba, bilgi verebilir misiniz demiş. Size ulaşacaklar. Abonelik için size ulaşacaklar. Şöyle bakalım. Vay vay vay, 34 TDK 88 plakalı tır kaptanım, sevgili Serdar'ım, selam olsun. Ya, hiç demiş benim adımı anmıyorsun. Senin adını anmaz mıyım ben kardeşim benim ya? Adamın debisin. Yollardasın galiba şu anda. Nereye doğru gidiyorsun? Bakayım şöyle. Gümrüktesin, Rusya'ya doğru gidiyor. Eyvallah kardeşim, selam olsun. Dikkat et. Yorulduğun zaman hemen şöyle çek bir kenara. Güzelce bir dinlen. Uykusuz sakın yola çıkma diyelim. Evet, devam edeceğiz birliklerimize. Şöyle Sevda Özkaran çalışmasına yer veriyor olacağım. Sonrasında buralarda olacağız. Veda için geleceğiz sevgili dostlar.

Efendim yavaş yavaş artık veda vaktime doğru ilerliyorum. Birazdan veda için geleceğim. Veda için burada olacağım. Sevgili Nergis ablanın sevgili meslektaşım Devrek Efem'in süperlerinden Nergis ablanın mesajını okudum ama gözlük olmayınca artık yaşlı olduğum için

0: Gözlük olmayınca çok yazıları böyle karıştırıyorum. Gözlüğü bulamadım. Ama şimdi buldum gözlüğü. Bir okuyalım bakalım. Hayırlı akşamlar demiş. Kesintisiz yayınların olsun. Çok teşekkür ederim ablacığım. Ben Nergis'le biz bize Nergis demiş. Sıradaki gönlünden geçen bir eser tüm ruhtaşlarıma gelsin demiş. Tüm ruhtaşlarıma gelsin. Bak şurayı gözlük olmayınca karıştırdım. Ablam benim çok teşekkür ederim. Yüreğine gönlüne sağlık. Yakup Ekim var sırada, onu ulaştırıyor olacağım. Umarım bu şarkıyı beğenerek dinlersin. Selam olsun sana ve ailene. Keyifli dinlemeler diyelim. Hemen şöyle diğer mesaja geçeyim. Selam İsa Bey, hoş geldiniz. Ordu'dan Filiz ben. İbrahim demiş. Gökhan Güney'den bir şarkı rica edebilir miyim mümkünse? Tabii bana gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, Gökhan Güney'i sıkıştırabilir miyim bilmiyorum ama veda edeceğim çünkü. Belki veda şarkım olabilir. Hemen şöyle bakayım. Evet, mesajı aynı mesajı tekrar atıyorsun sevgili kardeşim. Sana abonelik için ulaşacaklar. Abonelik için sana ulaşacaklar. Tekrar bilgi vermiş olayım. İyi yayınlar Hüsran ben. Bey Cuma Açık Cezaevi C2 Koğuşundan Dursun Eğriyer tüm Açık Cezaevi ve dostum Gökhan için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Mesajını sonlandırmış. Eyvallah dostlar. Sıradaki Yakup Ekim var. Mesajları sonlandırdım. Bu şarkının hemen arkasına veda için geleceğim. Bilginiz olsun.
1: İsa ile Saklı Düşler.

unutabilmek mi seni asla unutmadığım yerine de kimseyi koymadığım Yakup Ekin'in bu güzel çalışması bizlerle birlikte oldu dostlar. Evet sevgili 93.0 Devrek FM'e kulak veren dostlar. Bugün de bana ayrılan sürenin daha sonuna geldim. Bugün de bu güzel yayının, bu güzel programın daha sonuna geldim. Bana ayrılan vaktin nihayetine geldik. Bu gece de en ağırından en samimisine kadar şarkıları birlikte paylaştık. Bizi yalnız bırakmadığınız için her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Beni evlerinize konuk ettiniz, sesimi ulaştırdınız her yere. Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Şimdi mikrofonu kapatıyorum ama radyolarımızın başından ayrılmıyoruz tabii ki. Birazdan sevgili kardeşim Hüsran, Hüsran'la Hüsranlı Saatler sizlerle birlikte olacak. Nöbeti, duyguları, mikrofonu sevgili Hüsran'ın devralacak. Emanet artık onda. Evet, biz ise bir sonraki yayında buluşuncaya dek Rabbim izin verirse tabii ki, ölmez sağ kalırsak eğer, tekrar burada mikrofon başında olacağız. Bir sonraki yayına kadar kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Derek FM'e emanet olun. Geceniz hayırlı, uykularınız huzurlu olsun dostlar. Allah'a emanet olun. Sizleri önce Allah'a, sonra kendinize, sonra Derek FM'e ve Hüsran'a emanet ediyor ve huzurunuzdan son şarkımla ayrılıyorum. Gökhan Güney, Aramızda Dağlar Var. Bu şarkı her daim olduğu gibi son şarkımı ben tüm dinleyenlere, bana kulak veren herkese hitaben göndermiş oluyorum. Bu şarkı sizlere armağan olsun. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle.

0: reklamlar. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve

0: elektrik gaz ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45. Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
0: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
0: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
0: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: alayının damarına basıyoruz. Hüsran, hüsran,
1: hüsran. Kalbinize dokunmak için burada. Bazen insanlar gider, bazen sözler yarım kalır. Ve bazen hüsran en sessiz misafir gibi çöker ruhunuza. Ama biz bu yayında yarım kalan cümlelerin, kalpte saklanan acının ve söyleyemediğimiz her keşkenin izini sürüyoruz. Hoş geldiniz. Kırgınlıkların, sessizliklerin ve yeniden ayağa kalkışların gecesine. Bu gece yalnız değilsiniz. Şimdi kalbinizdeki en derin yankıya kulak verin. Dilediğiniz yere mutlaka varacaksınız demektir. Hüsran'la bu yolculuğunuzda sizlere en güzel şarkılarıyla eşlik ediyor olacak. Hüsran'ı nerede bulacağınızı biliyorsunuz.
2: Hüsran abim yoktur bu alemde emsalin.

0: Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili İsa ile saklı düşlere teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, gece mesaisinde, araçlarında bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu gecede kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak için tekrardan görevimizin mikrofonun başındayız dostlar. Saatlerimiz 23.08'i gösterirken kalplere yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507-380-067 0507-380-067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden güzel en damar şarkıları WhatsApp istek hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Müslüm Gürses, Unutulmak sizlerle birlikte dostlar. Sonrasında yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu sizlerle birlikte olacak. İki şarkı sonrası ben yine tekrardan buralarda olacağım. Sizler de o sırada WhatsApp istek hattımızdan isteklerinizi, mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz dostlar.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

0: Bu şarkılar adrese teslim.
1: Damarsa damar, işte o kadar. Yürü be, Allah'ına kurban, Allah'ına kurban, Allah'ına kurban.

Evet sevgili dostlar, bazen bir şarkı çalar ve yıllardır açılmayan hatıra defterleri birer birer aralanır. Okul sıraları, teneffüslerde kurulan dostluklar, ilk heyecanlar, ilk aşklar ve bir daha geri gelmeyecek o güzel yıllar. Zaman geçse de insanın içinde hep bir köşede yaşamaya devam eder o günler. Belki bir sınıf fotoğrafında, belki eski bir defter arasında, saklanan bir gül yaprağında. Hiç unutulur mu o güzelim okul yılları? Hayatın en masum zamanlarıydı belki de. Sabahın erken saatlerinde uykulu gözlerle çıkılan yollar, teneffüs zilini beklerken geçmek bilmeyen dersler, aynı sırayı paylaştığımız dostlar. O günlerde büyümek için acele ederdik. Oysa şimdi dönüp baktığımızda en çok özlediğimiz zamanların o yıllar olduğunu fark ediyoruz. Kimi zaman bir okul koridorunda kalan kahkahalar, kimi zaman yarım kalmış bir aşk hikayesinde, mezuniyet günü dökülen gözyaşları, son kez bakılan sınıf penceresi, hepsi birer birer hatıra olarak kalıyor insanın yüreğinde. Yıllar geçiyor, insanlar değişiyor, yollar ayrılıyor. Ama okul yıllarında kurulan dostlukların, yaşanan anıların yeri hiçbir zaman dolmuyor maalesef ki.

0: Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Hüsran abi. Beycuma kapalı cezaevi, B1 koğuşunda yatan Berkan Bandacı ve arkadaşlarına selamlar. Onu çok seviyoruz ve özlüyoruz. Bizden ona Azer Bülbül'den "Bu gece karakolluk olabilirim" şarkısını çalarsan seviniriz. Şimdiden iyi yayınlar Sercan ve Ceyhun. Şimdiden teşekkür ederim abim demiş sevgili Sercan kardeşimiz. Sana da sevgiler, selamlar olsun. İyisindir inşallah. Sıradaki güzel eserlerimiz sana da armağanımız olsun. Kolay gelsin. Devrek cezaevinde bulunan Mehmet Keskin'den, Devrek Açık Cezaevinde bulunan Biray Polat, Takos Hasan, Batın Köse, Beycuma Açık Ceza Kapalı ve İnfaz Kurumunda bulunan Birol Bektaş, Özkan Kandil, Davut Bakırtaş, B4 koğuşunda bulunan Aydın ve Betullah Keleş kardeşime, Ferdi Tayfur'dan "Bu Şehrin Geceleri" çalar mısınız? Özgür günler çok yakın, biraz sabır, Allah'a emanet olun demiş, mesajını ulaştırmış. İyi geceler, iyi yayınlar. Ben Şerife Karan. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Bandacı ve tüm kader mahkumları için Cem Karaca'dan bu son olsun şarkısını çalar mısınız? Berkancığım, yaşadıkların ne kadar zor olursa olsun, ne kadar içinden çıkılmaz bir hal alırsa alsın, bütün kalbinle dua etmeye devam et. Unutma, en iyisi Allah bilir ve en iyisini Allah verir. Bu sıkıntılı günler elbet bitecek. Kendine iyi bak, seviyoruz seni demiş, mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Cefariye. B1 koğuşunda yatan yeni Masum Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Not olarak "Yiğidim seni çok seviyorum, halacığım güzel günlerde görüşeceğiz inşallah" demiş. Ben A1 koğuşundan Medine Özkan, şu an sizi dinlemekte olan değerli Buğra'ma Sevgim Yılmaz'dan "İhtiyacım Var" şarkısını çalar mısınız? Birazdan ulaştıracağız. Selamünaleyküm Hüsran Bey. Hayırlı yayınlar dilerim. Karadenizler elden Mustafa ben. İstek parçam olacak İsmail Özcan'dan "Hayal Gözlüm" parçasını rica edeceğim. Beycuma kapalı A1 koğuşundaki sevdiğim bir tanem Ceren'ime armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Güzel gözlüm, seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin. Rabbim sana sağlık versin. Hayırlı yayınlar tekrardan. Kolay gelsin Kral Hüsran demiş. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar dilerim. Ben Ahmet Naci Öztürk. Beycuma kapalı cezaevinde C7 koğuşunda yatmakta olan teyzemin oğlu Ömürkan Tasalı ve koğuş arkadaşları için APO'dan "Naim" parçasını çalarsanız seviniriz demişler. Merhabalar Hüsran Bey, iyi geceler, iyi yayınlar. Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ, koğuş arkadaşları ve kader mahkumları için sıradaki parçayı çalar mısınız? Not olarak Buse Talu Dolunay, "Firdevs Talu seni seviyorum oğlum" demiş. Hayırlı geceler Hüsran kardeşim. Beycuma A5 koğuşunda yatan yenim Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum. Gönlünüzden, yüreğinizden geçen bir parçayı armağan eder misiniz demiş sevgili Hayri abimiz. Hayri abimize de sevgiler, selamlar olsun. O da her zaman olduğu gibi her akşam, hemen hemen her akşam bizleri severek, dinleyerek mesajını ulaştırıyor. Rabbim ondan razı olsun. İyisindir inşallah. Sana da, sevenlerine de, Arı ailesine de sıradaki güzel eserlerimiz armağan olsun. Evet sevgili dostlar, Azer Bülbül sizlerle birlikte olacak. WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz dostlar.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali. daralır yüreğim, canım çok sıkılıyor.

yollarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

Her insanın hayat yolculuğunda karşısına çıkan engeller vardır. Kimi zaman maddi zorluklar, kimi zaman sağlık sorunları, kimi zaman da kalbimizde taşıdığımız görünmez yükler. Hepimiz bir şekilde bu hayatta mücadele ediyoruz. Ancak kabul etmek gerekir ki bazı engeller vardır ki onları tamamen aşamayabiliriz. Belki yıllar geçer, şartlar değişir, biz değişiriz ama bazı yaralar iz bırakmaya devam eder. Kaybedilen bir sevginin özlemi, gerçekleşmeyen bir hayalin burukluğu ya da geçmişte yaşanmış bir hatanın pişmanlığı gibi. Fakat hayatın güzelliği de burada saklıdır. Güçlü olmak her engeli ortadan kaldırmak demek değildir. Bazen güçlü olmak aşamadığımız bir engelle yaşamayı öğrenebilmektir. Düşüp tekrar kalkabilmek, eksiklerimize rağmen yolumuza devam edebilmek ve umudumuzu kaybetmemektir. Unutmayalım ki başarı yalnızca zirveye ulaşmak değildir sevgili dostlar. Bazen başarı zor bir günün sonunda gülümseyebilmektir.

Güzel yayınların olsun Hüsran kardeşim. Almanya'dan sevgiler, selamlar. Sizlerde ne var ne yok, nasılsınız demiş sevgili Ayfer ablamız. Rabbimize şükürler olsun. İyi olmaya çalışıyoruz. Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim Orhan Akkurt için Erol Sever'den Gül Ki Güller Alsın parçasını çalarsınız çok mutlu oluruz. Müslüm ve Semih Yazıcı kardeşime de selam olsun. Gönüllerin Köprüsü Hüsran teşekkür ederim demiş. Sıradaki güzel eserlerimiz Akkurt ailesine ve gurbette bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dinleyicilerimize de

Selamlar olsun. Sıradaki en güzel eserlerimiz sizlere dermanımız olsun. Merhabalar Hüsran Bey. Becma B1 cezaevinde yatmakta olan yeğenimiz Asım Yiğit Uludağ ve tüm kader mahkumları için sıradaki parçayı çalar mısınız? İyi yayınlar dileriz. Esra ve Taner mesajını ulaştırmışlar. Becma'da Onur Çakıcı, C11'de yatan kardeşime Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısını armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ve aleykümselam. Devre Kaçık Cezaevinde olan eşim Sadullah Yavuz'a Koray Avcı'dan Aşk Sana Benzer parçasını çalarsanız sevinirim. Eşim her zaman voltalar kısa, özlemim sana derdi. Biz de onu çok özledik. Oğlumla kavuşmak için günlerini sayıyoruz. Kolay gelsin, hayırlı geceler demişler. Çok teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, yayınlar. Ben Celal Tezel. Becma Açık Cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil şarkısını armağan ediyorum. İyi geceler Hüsran kardeşim. Ben Alef. A5 koğuşuna yatan can parçam oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına selam olsun demiş sevgili Alev ablamız. İyi akşamlar. A5 koğuşunda yatan bir tanem Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkılar. Seni çok seviyorum aslan parçası Bahar teyzen demiş, mesajını ulaştırmış. İyi geceler Hüsran Bey. B1 koğuşunda yatan yeni Masum Yiğit Uludağ ve arkadaşları için sıradaki parçayı onlara armağan etmek istiyorum. İstanbul'dan Halan Emine Uzun, not olarak gönlü güzel olanın gönlünde olmak güzeldir. Her zaman gönlümüzdesin Asım Yiğit Uludağ. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda hep birlikte olacağız. İnanıyorum ki kucak dolusu 100 milyon baloncuk gönderiyorum sevgilerle demiş. İyi geceler Hüsran Bey. B1 koğuşuna yatan yeğenim sevgilisi yarın üniversite sınavına girecek. Kızımıza başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Halası Emine Uzun, ikinize de çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Bartın'dan Nurgül Keskin, Devrek Cezaevinde bulunan benim kalbim canım eşim Mehmet Keskin için Nedife Dizdar'dan Senden Vazgeçmem parçasını çalar mısınız lütfen? Dünyam sen benim en güzel doğam, dilimsin, düşmeyen sevdamsın, canımın içi seni çok seviyorum demiş. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer, Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ için Ferdi Tayfur'dan Sanma Ki Yaşıyorum şarkısını istiyorum ve bu şarkıyı bütün kader mahkumlarına armağan ediyorum. Yeğenime bir not gönderiyorum. Sanma ki biz yaşıyoruz, sanma ki biz çok mutluyuz. Tek tesellimiz sana, kavuşacağımız gün seni çok seviyoruz bir tanem demiş. Ferdi Baba'dan, Ferdi Tayfur'dan güzel yorumunu az önce siz dinleyicilerimizle ulaştırmıştık. Sizlere darmanımız olsun. İyi yayınlar Hüsran, ben Becma Açık Cezaevi C2 koğuşundan Dursun Eriyer. Açık cezaevindeki dostum Gökhan Gelmişoğlu için sizden bir şarkı istiyorum. Sıradaki güzel eserlerimizi dostunuz Gökhan Gelmişoğlu'na armağan etmiş olalım. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. İyi geceler A5'te yatan yeğenim Serhat Özer'e selamlar. Güzel günlere az kaldı. Ben Volkan Çetin demiş. Ben Karadeniz Ereğli'den Burak Erol. Beycuma Açık Cezaevinde yatmakta olan abim Sarhan Soysal'a ve C2 koğuşuna Yazan Kalem şarkısını çalarsanız sevinirim demişler. Selamünaleyküm Hüsran abi.
İstanbul'dan

Eyüp Sultan'dan yazıyorum. Dinliyorum seni. Beycuma Kapalı Cezaevi B1 koğuşunda yatan biraderim Berkan Mandacı sayesinde seni tanıdık. Senin sayende yanında olduğumuzu unutturmuyoruz. Kendisine ve aynı kaderi paylaşan arkadaşlarına şarkı armağan etmek istiyorum. Kendine çok iyi bak kardeşim benim. Azer Bülbül'den bu gece karakolluk olabilirim. Nurullah Öztürk mesajı ulaştırmış. Bu parçayı da yayın açılışımızda çalmıştık. Sıradaki güzel eserlerimizi tekrardan sizlere darman etmiş olalım.

0: İyi akşamlar. Beycima Kapalı Cezaevinde olan Emirhan Karabulut'a Depo Seco'dan Bir Dünyasın şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu zor günleri de atlatacağız. Sevgilim, seni çok ama çok seviyorum. Seni çok özledim. Kocam seni çok seven güneşin demiş. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu arada Kader Mahkumlarına özel yayınımızda bizlere destek olabilirsiniz. Programımıza abone olan değerli dinleyicilerimize önceliklerimiz mevcuttur. Onu da buradan tekrardan hatırlatmış olayım. Bilgi için WhatsApp istek hattımızdan yazabilirsiniz.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misalim.

Hayırlı yayınlar Hüsran kardeşim. Bey Cuma'dan kapalı cezaevinde yatan tüm mahkumlara selamün aleyküm diyorum ve aleyküm selam. Bizi tanıyan tanımayan tüm mahkumlarla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalar mısınız rica etsem? Birazdan ulaştıracağız. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar ve aleyküm selam. Zonguldak C12 koğuşunda yatan eşim Soner Göçmen'e Enes Yıldırım'dan bir zalim parçasını çalarsanız sevinirim demişler. Hayırlı geceler, iyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Zonguldak Beycuma kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı'ya selamlarımı iletiyorum. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle Sercan ve Rabia demiş. Kendi Kaydos'tan Yusuf İleri'den birlikte kader birliği yaptığı A15 koğuşunda dostlarına Yeni Bosna'dan Caner Baycan Cava'ya selam olsun. Ali Kınık'tan neredesin reis? Yeni Bosna Çoban Çeşme. Vay vay vay. Çocukluğumuz orada geçti. Çoban Çeşme'de. 2004 yılında ta buralardan İstanbul'a göç ettik. 2023 yılına kadar memleketten uzakta Yeni Bosna Çoban Çeşme'de çok anılarımız, çok dostlarımız, birbirinden güzel insanlar tanıdık. Yani oraları özlememek imkansız. Keşke çocukluğumuzun tamamı o güzel semtte geçseydi. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Zonguldak Devre Kaçık cezaevinde yatan A15 koğuşunda Yusuf İleri'ye kardeşi Sefa'dan Safa Can. Memiş, seni seviyorum, güzel günler yakındır, kardeşim benim demiş, mesajını ulaştırmış. Hayırlı yayınlar Hüsran Bey. İstanbul'dan Yeliz Mandacı ben.

Kimiye'nin Berkan Mandıcı ve arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Notum olarak geçirdiğin zor günlerin seni üzmesine izin verme. Her insanın hayatında inişler ve çıkışlar vardır. Önemli olan düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmek. Sen güçlü ve akıllı ve güzel bir geleceği hak eden bir gençsin her daim. Duamdasın Berkancığım demiş, mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar Hüsran, ben Aycan Çağlayan. Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesini istiyoruz. Sizlere gelsin Çağcuma'dan, sevgilerle demiş.

Sevgiler, selamlar sizlerin olsun. İyisinizdir inşallah. Bu arada firma ismi ne yazık ki böyle programlarda geçiremiyoruz Rütük'ten dolayı. Onun için bir bedel olması gerekiyor, reklam bedeli. Yani yazdığınız mesajı okumuyorum diye sakın ama sakın bana kızmayın. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Gece mesaisinde çalışan emekçilerimize Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Bir türlü fırsat bulamadık o güzel mekanı ziyaret etmeye. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran. Ben B1 koğuşunda yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Not olarak oğlum ben anneannenle dedenin yanına geldim. Köydeyim. Anneannenin ve dedenin sana çok çok ama çok selamları var. Seni kucak dolusu öpüyoruz. Allah'a emanet ol, kendinize iyi bakın. Selma Uludağ mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar, ben Devre Kaçık Cezaevinden Gökhan Gelmişoğlu, Dursun Eğriyer dostuma, Mikail arkadaşıma, Müslüm Gürses'ten Bizi Kimse Ayırmaz parçasını çalar mısınız demişler. İyi geceler Alaptı Devlet Hastanesi personeli, ben Murat Mandacı'ya sıradaki şarkı, Bey Cuma Cezaevinde yatan Berkan Mandacı ve Barış Kahveci'ye tüm kader mahkumlarına gelsin demişler. Merhabalar, iyi yayınlar, ben İstanbul'dan Eylül Ezer. Bey Cuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan abim Gökhan Alto için Güllü'den Ağlamam Ondan şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum Gökhan abi ve seni çok özlüyoruz. Okullar kapanır, kapanıyor. Yaz tatilinde senin yanına geleceğim. Ben gelene kadar kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol canım abim demiş. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507-380-067. 0507-380-067. Hüseyin Altın'a hasret akşamları diyecek.

Alemin en kıyak radyosu. Devrek FM. Hüsranlı saatler devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, hayatımızda bazı insanlar vardır ki aramızda olsalar da olmasalar da bıraktıkları izler hiçbir zaman silinmez. Sevdanın, sevginin ve güzel hatırların değeri yıllar geçse de eksilmez. Bu yüzden ne olursa olsun sevdanın ve sevginin anısına duyulan saygı her zaman korunmalıdır. Çünkü hatıralar bizi biz yapan en kıymetli emanetlerdir. Bir zamanlar paylaşılan dostluklar, yaşanan güzel anlar ve gönülden gelen duygular her ne olursa olsun unutulmamalıdır. Bugün bir kez daha hatırlıyoruz ki gerçek sevgi yalnızca birlikte geçirilen zamanlarda değil, anılara gösterilen vefada da yaşar. Saygı, sevgi ve vefa insanı insan yapan en değerli, en güzel değerdir. Selam Hüsran kardeşim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ordu'dan Filiz ben. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zara'dan kusura bakma. Kusuruna gerek yok şarkısını çalar mısınız rica etsem? Bana, sana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Filiz ablamız. Ordu'ya da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere de

0: Emanet ol aşkım. Bazı özlemler anlatılmaz. Sadece yürekte taşınır. Sen de benim en güzel hasretimsin yeğenim. Rabbim seni korusun. Kavuşacağımız günü sabırsızla bekliyorum demiş sevgili Müzeyyen Grantep ablamız. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Beycuma devrek kapalı B1 koğuşunda yatmakta olan Berkan Bandacı ve koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Düzce'den Sibel teyzesi, seni çok seviyoruz, her daim yanındayız. Her gece olduğu gibi bu gecede sesimiz olduğunuz için size de çok teşekkür ederim Hüsran Bey demişler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan son yarım saatlik dilim içerisinde bana ulaştırabilirsiniz dostlar. Ben buralardayım. Bu güzel eserle sizleri baş başa bırakıyorum.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Evet sevgili dostlar, bugün de yayınımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Öncesinde sevgili Caner kardeşimizin bir isteği var. Onu bir okuyalım, isteğini yerine getirelim, sonrasında vedamızı gerçekleştirelim. Merhabalar Hüsran abim, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Dostlarım için bir istekte bulunmak istiyorum. Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş, Mutlu Eren, Sercan Erdem, A1 koğuşundaki kardeşlere, A5 koğuşundaki Sercan Köse, Yavuz, Selim Aydın, Devrek cezaevinde yatmakta olan Coşkun Gidici, Balatlı Çiko ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Ben İstanbul'dan, Kasımpaşa sokaklarından Caner. Ey arkadaşlar, ey dostlar, ey kardeşler, insanlardan ümidinizi kesin, Allah'tan ümit kesmeyin. Buradan havalı süslü cümleler söylemek bana yakışmaz ama şunu iyi bilin, benim adım Caner. Ben dostlarımı unutmam, cehennemde bile olsa sizi seven dostunuz Caner. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık demiş. Evet sevgili dostlar, gecenin en güzel saatlerinde birlikte geçirdiğimiz zamanın sonuna geldik. Her şarkıda bir anıya dokunduk. Her sözde farklı duygulara yolculuk yaptık. Pazartesi günü saatlerimiz 23.00'a kadar, gösterene kadar. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize sıkı sarılın, gecenin huzuru üzerinizden eksik olmasın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın. Ama en önemlisi, Yüce Rabbime emanet olun dostlar.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayatta.

Aya amor, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel ha.

her zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine rümenleri bakıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlı birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli
1: olmalı. Rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvette esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Kevman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: 93.0 Devrek FM.